Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Osman Usta'dan alınan bir türküyle başlıyoruz. Rüstem Avcı'yı dinliyoruz. Altın Yüzük Parmağında.

Yeli İbrahim Bakır'dan alınan Yozgat türküsüyle devam ediyor. Bir çift durna gördüm durur dallarda. Ferman Boran Selik sizinle.

Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Gönül Dağı, Yağmur Boran Olunca, Gülseren Erdağ sizinle.

Liste Haliyle programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz sizi. Şu Çide'nin Çeşmesi. Neşe Dilekçioğlu sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, spikeriniz Sevda Türker. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki kabulü vardı. Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceyinbek Kulubayev ile görüştü. Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini de külliyede kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor, dedi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile yapılan ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Türkiye'nin tarihi zirvelere ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sonucu olduğunu belirtti. Türkiye'nin milli savunmasının yeni kalbi olacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı bu ay iki önemli programa ev sahipliği yapacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları resepsiyonunun adresi olacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın bugünkü basın bilgilendirme toplantısı da burada düzenlenecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkat çekti. Türkiye, ittifaktaki en güçlü ordulardan birine sahip, dedi. Zirvenin önemine değinen NATO Genel Sekreteri, verilen sözlerin tutulduğu zirve olması gerekiyor ifadesini kullandı. Türk ordusuyla savunma sanayinin gücüne vurgu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. Whitaker, gelecek hafta Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesi Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olarak niteleyen Whitaker, NATO ittifakına ve hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar. Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz, diye konuştu. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve milletin darbeye karşı yazdığı destanın 10. yılında etkinlikler İrade Bizim, Zafer Bizim sloganıyla düzenlenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz, dedi. Ankara ve İstanbul merkezi etkinliklerin 81 il ve yurt dışındaki stratejik noktalarda gerçekleştirileceği belirtildi. Mavi Vatan'da Türk bayrakları açıldı. Kano ve yelkenler gösteri yaptı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda yurdun dört bir tarafında coşkuyla kutlandı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi 81 ilde uygulanmaya başladı. Sistemle içecek ambalajları çöp olmaktan kurtarılacak. Hem daha temiz bir çevreye hem de döngüsel ekonomiye katkı sunulacak. Aromaterapi ürünleri ile tıbbi bitki çayları yeni dönemde artık sadece eczanelerde satılacak. Ruhsat, üretim, devir ve tanıtım işlemlerine de sıkı kurallar getirildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. 2026 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödemeler ay sonuna kadar yapılabilecek. Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başladı. Menülerde sadece yemeklerin isimleri ve fiyatları değil, gıdanın kalori ve içerik bilgisinin de yer alması zorunlu hale geldi. Artık tüketiciler acaba ne yiyorum sorusuna detaylı yanıt bulabilecek. İran tarihinin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor. ABD-İsrail saldırısında 4 ay önce öldürülen İran'ın eski dini lideri Hamani için 2 ülke ve 5 şehirde tören düzenlenecek. Cenaze töreni öncesi Hamani ve aynı saldırıda ölen 4 aile üyesine ait tabut görüntüleri paylaşıldı. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen iki depremin ardından can kaybı 2295'e yükseldi. En büyük yıkımın yaşandığı La Guaira'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Başkent Caracas'ta artçı sarsıntılar nedeniyle 30 binden fazla kişi evlerine giremiyor. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna yakıt ithalatına başlayan Rusya'da Ukrayna kentlerini hedef aldı. Haberleri sunduk.

Haziran sabahında TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. TRT Türkü'de sabah diyerek bugün program yapımcımız Ahmet Şensiz sesleri ulaştırıyor Hüsnü Aslan ana kumandada. Ben Deniz Sabahat Aslan, yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle bu sabah dilimini paylaşacağız. Ve bu Temmuz sıcağında gönüllere bir ferahlık olması dileklerimizle sizleri selamlıyoruz. Evinizde, ocağınızda, yolda, tarlada, bağda, bahçede, her nerede bulunuyorsanız dileriz ki sağlığınız yerinde olsun, huzurunuz, mutluluğunuz, bereketiniz daim olsun efendim. Yine mübarek aşure ayı devam ediyor. Aşure kazanları kaynamaya da devam ediyor. Her bir tanesi huzur, dirlik, mutluluk, bereket için olsun efendim. 2 Temmuz sıcak bir gün ve bugün Temmuz'un ikinci günü oldu. Hava sıcaklıkları İstanbul ve batı bölgelerin diğer yerlerinde olmak üzere oldukça sıcak. Yoğunluk devam ediyor.

ve Batı bölgelerin diğer yerlerinde olmak üzere oldukça sıcak, yoğunluk devam ediyor. Serin bir gün olması dileğiyle İstanbul Radyosu stüdyolarından Türküler Geçidi programımıza başlıyoruz. İlk türkümüz Nursaç Doğanışık'ın sesinden ulaşacak. Ekrem Aydoslu'dan Hamdi Özbay derlemiş bir Kırıkkale türküsü. Karşıdadır evleri, yayılır develeri. Ardından kalenin dibinde bir daş olaydım, gelene geçene yoldaş olaydım diye seslenecek Hüsamettin Subaşı. Ümit Musa Akçay'dan Mehmet Özbey'in derlediği Kerkük türküsüyle de Çankerkük'e bir selam salacağız. Başladık, yolumuz açık olsun.

Atma bu daşları, ben yaralıyam, el alem giymiş, ben karalıyam. Ne güzeldir Kerkük türküleri efendim. Hüsamettin Subaşı'nın güzel sesine de nasıl yakışmış. Evet, 2 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. Yine TRT Türkü'de sabah diyerek bugün huzurlarınıza geldik efendim. Haftanın 3 günü zaten pazartesiden çarşambanın son bitimine kadar yayınlanan programımız bugün bizimle sizlere ulaşıyor. Dileriz ki sağlığınız yerinde, hava sıcaklıkları oldukça arttı. Özellikle hastalara şifa diliyoruz efendim ve görevi başında olan sağlık çalışanlarımız, sınır boyundaki Mehmetçik güvenlik güçlerimiz, bu vatan için kim emek harcıyorsa Allah her birine yar ve yardımcısı olsun. Hepsini muhabbetle selamlıyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Efendim, iki türkü sunduk sizlere. Bugün programımız Ahmet Şensiz imzasını taşıyor yapımda. Hüsnü Aslan sesleri ulaştırıyor. Ben sevgili Hüsnü'ye takılıyorum, emmimoğlu diyorum. Çabuk sesleri güzel gönder. O güzel kardeşim de güzel gelişiyle hemen ana kumandada bize mukabele ediyor efendim. Devam edelim. TRT Türkü'de sabahtayız biliyorsunuz. Yolda olanlar aman trafik seyrine dikkat edin. 7.30'da yol durumu hakkında bilgi aktarmaya çalışacağız. 8 olduğunda zaten meteorolojik görünümü aktardığımızda da hava sıcaklıklarının ne kadar yükselmiş olduğunu siz de fark edeceksiniz. Ancak sonrasında sizlerden gelen mektuplarla gönlümüz serinleyecek. Bu kez Reyhan Ediş'i dinleyeceğiz. Ekrem Çelebi'den Erol Parlak'ın derlediği bir Kırıkkale türküsüyle. Can özümden besmeleyi çekince, dil yanmazsa ben yanarım sultanım. Hak uğruna bir yola çıkınca, yol yanmazsa ben yanarım sultanım. Türküme sizler için.

7.25'i görüyoruz saatimizde. Bir güzel kına türküsü dinledik Şeyhimiz Esen Kuş'tan. Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur dedi. Ama hani damadımız, hani gelinimiz diyerek de sordu. Diyarbakır türküsüydü. Şimdi Nevşehir Ürgüp yolculuğumuz olsun. Muzaffer Sarı Sözen'in Ürgüplü Refik Başaran'dan derlediği muhteşem bir türkü. Kestane'nin Neresi Geçti Kızlar Sürüsü. Gülcan Kaya'dan dinleyelim. Sonra da yol durumu hakkında bilgi verelim sizlere.

0: Yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bazı otoyollarında yeni projelerin yapımı, yol düzenlemeleri ya da başka bir takım amaçlarla düzenleme çalışmaları nedeniyle yol akışında değişiklik olabiliyor ve karayollarındaki seyir değiştiğinde de sürücülerin çok dikkat etmeleri gerekiyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun otoyolun 30 ve 04 numaralı yerlerindeki 0 ile 1. kilometreler arasında 1 Temmuz'da başlayan çalışmalar 6 Temmuz 2026 tarihine dek devam edecek ve 6. sanayi giriş ve çıkış bağlantı yollarında aydınlatma ve elektrik sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları olduğu için 22 ile 05 saatleri arasında yolun bir şeridi trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer şeritten çift yönlü olarak sağlanacaktır. Pozantı Tarsus Otoyolu'nun 6 ile 8. kilometreleri arasında yine 1 Temmuz'dan itibaren üst yapı bakım onarım çalışmaları yapıldığı için ve bir de asfalt düzenlemeleri sebebiyle sol ve orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılı durumda. Ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy ve Havalimanı kavşakları arasındaki 3 ile 8. kilometreler arasında 1 Mart'ta başlayan çalışmalar 3 Temmuz 2026 tarihine dek devam edecek. Samsun kavşağı istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı durumda. Ulaşım diğer yönden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Yani bir şerit gidiş ve gelişe ayrılmış durumda. Selçuk Ortaklar Aydın yolunun 0 ila 2. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 2 Temmuz 2026'da 14 ila 19 saatleri arasında patlatmalı kazı çalışmaları yapılacak. Bu nedenle yol trafiğe kapatılı durumda olacak ve ulaşım Selçuk Kuşadası Söke Ortaklar alternatif güzergahından sağlanacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çok önemli. Çekmeköy Çayağızı yolunun 34 ila 35. kilometreleri arasında menfez genişletmesi yapılıyor. Bir de Ömerli Kavşağı bağlantı kolunun yapılması sırasında Üvezli Kavşağı ile bölge geneli ihtiyaç kavşaklarının yapılması işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle 29 Haziran'da başlayan çalışmalar İstanbul yönünün sağ şeridinin trafiğe kapatılmasıyla bir akışa kapatılmıştı ve bu kesimde trafik tek şeritten sağlanıyor. Gölköy Mesudiye yolunun 31 ila 30. kilometreleri arasında 30 Haziran tarihinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometreleri arasında 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarında çok büyük önem var. Direkli Bedirlihanlı yolunda 8 ila 12. kilometreleri arasında 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayan toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler yine trafik işaret ve işaretçilerine uysunlar lütfen. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ila 13. kilometreleri arasında 29 Haziran tarihinde başlayan yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Köksun-Kahramanmaraş istikameti kılavuzlu mevkiinde 5 ila 6. kilometreler arasında yine Haziran 26 tarihinde başlayan çalışmalar nedeniyle Köksun-Kahramanmaraş yönü trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım bant aktarımı yapılacaktır. Olarak Kahramanmaraş Göksun yönünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanacaktır. Değerli dinleyicilerimiz, Karayolu Genel Müdürlüğümüz bilgileri güncellemekle beraber bazı akışlar halen devam ettiği için bu bilgiler eskimiş gibi görünmesin ya da size öyle hissedilmesin lütfen. Her an Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet siteleriyle web sayfalarını kontrol ediniz ve trafik seyrini bu şekilde gerçekleştiriniz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.
0: Yol durumu.
1: Saat Saatimiz 7.33'ü gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Yol durumu hakkında bilgi verdik. Dediğimiz gibi hava sıcaklıkları biraz daha arttı. Bu nedenle asfaltlarda genleşme durumu da söz konusu. Özellikle tabii demir yollarında da böyle bir durum söz konusu olduğu için trafik akışına her açıdan dikkat etmek gerekiyor ve devam ediyor TRT Türkü'de sabah. Bu kez Mardin kapı şen olur, dibi değirmen olur diyecek. Rahmetle yad edeceğiz Zülkü Faltan'ı. Celal Güzel sesinden alınan bir Diyarbakır türküsüyle TRT Türkü'de sabah devam edecek. Thank you.

Saatimiz 7.39'u gösteriyor. 2 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. TRT Türkü'de sabah yayında efendim. Her sabah sizlerin radyo keyfi, buluşma adresi. Türkiye'nin sesi efendim. Radyomuz TRT Türkü ve programımız TRT Türkü'de sabah. Biliyoruz ki bizi yine can kulağıyla dinliyorsunuz. Zaten iletileriniz çok erken saatte ulaşmaya başladı. Ve bu Temmuz sıcağında hani Türkü'de diyor ki yaz günü Temmuz'da sen terlemen sileyim. Bir sabah serinliği oluyor programımız. Az önce Sevim Seçkin'in sesi ulaştı sizlere. Bir Gaziantep türküsüydü okudu. Atfik hocamızın yöre ekibinden derledi. Şirinler dane dane gel güzel döne döne. Efendim devam ediyoruz. Bu kez Mehmetcan Pelikoğlu seslendirecek bir Rumeli türküsünü. Muzaffer Sarı Sözen Kemal Altınkaya'dan derlemiş. Bir alçacık gügem dalı, kır dalı bin yukarı. Ve türkümüzü dinledikten sonra Neşe Dilekçioğlu'nun bu kez sesi ulaşacak. Taha Salahoğlu'ndan bir Azerbaycan ezgisi derlemiş Neşe Dilekçioğlu ve kendisi seslendirecek. Aygıl sen haralısan, çok da yakışıyor sesine. Sevgili Neşe'ye selam olsun buradan.

7.46'yı buldu saatimiz. İkinci saat dilimize yaklaşıyoruz. Azerbaycan'a bir selam saldık efendim. Şimdi Rüstem Avcı'yı dinleyelim. Yine Rumeli'ye doğru bir yola çıkalım. Silistre türküsüdür. Ve kendisi derleyip repertuarımıza kazandırmış Osman Usta'dan. Çekmecemin anahtarı kemikten, benim yarim ya saçları görülmez belikten diyor. Ve bu türkünün ardından da yine Burdur'a doğru bir yol çizelim. Hamit Çin'e meşhurdur kahramanlık, bu özellikle Burdur'un türkülerini repertuarımıza kazandırmadan. Rahmi Uğur'dan derlemiş, Tülin Berbergil de seslenecek. Şişedeki gül yağı diyecek ve türküler gece de devam edecek. 8 olduğunda size hava durumu hakkında bilgi verelim. İnanın çok sıcak. Gün ortasında özellikle güneşe çıkmamaya çalışın. Tarlada, bağda, bahçede olanlar da korunarak işlerini sürdürsünler. Türkülerimiz sizler için.

Efendim 7.54'ü buldu saatimiz. Devam ediyor TRT Türkü'de sabah. Bir türkü daha sunalım, sonra sizlere meteorolojik görünümü aktaralım. Elazığ'a doğru yola çıkıyoruz ve Muzaffer Sarı Sözen hocamızın Vasif Akyol'dan derlediği türküyle Burhan Çaçan'ı rahmetle yad ederek sesini dinliyoruz. Bahçeye indim ki yari görem, yarim değil gül değil meramım, yarimi görem. Efendim rahmet olsun, gerçekten güzel sesi bu dünyada hoş bir seda olarak kaldı. Türkümüzü dinleyelim, sonra da yol durumu bitti. Bu kez meteorolojik görünümü aktaralım sizlere.

0: TRT Türkü.
1: Efendim bu kez yine Azerbaycan ezgisi dinleyelim. Sonra hava sıcaklıklarını size aktaracağım. Lütfen dikkatli dinleyiniz.

0: hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, geçen haftalarda sizlere hava durumu hakkında bilgi verirken önümüzdeki haftalarda 40 dereceyi aşan sıcaklıklar olabilir demiştik. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz de sonrasında bu yönde açıklamalar yaptı. Bazı dinleyicilerimiz Sabah Hanım, aman Allah'ım ne olur kehanette bulunmayın. Haşa kehanette bulunmuyoruz. Ancak gaybı yaradan bilir. Fakat sıcaklık değerleri gerçekten yükseldi. Özellikle batı bölgelerinde öğlen saatlerinde mutlaka korunaklı bir ortamda kalınız. Ve belli bir yaşta olanlarla çocukların çok güneşte kalmalarında sakınca var. Bunda bir sağlık bilgisi olarak paylaştıktan sonra bakalım görünüm nasıl? Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerini parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerde ise az bulutlu, açık bir hava var. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine seyretmeye devam edecek. Tekrar dikkat diyoruz. Bazı yerlerin sıcaklık değerleri: Bursa 32, Çanakkale 35, İstanbul ve Kırklareli 32, Afyonkarahisar yine 32, Denizli 37, İzmir 35, Muğla 34, Adana 33, Antalya 30, Burdur 35, Hatay 31, Ankara 36, Eskişehir 33, Konya 35, Yozgat 31, Bolu 30, Bartın 34, Kastamonu 33, Zonguldak 27, Amasya 37, Rize 28, Samsun 29, Trabzon 26, Erzurum 30, Kars 27, Malatya 38, Van 28, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Mardin 37, Şanlıurfa yine 40 derece olacak. Tekrar anımsatalım değerli dinleyicilerimiz, öğlen saatlerinde lütfen güneş ışınları dik olduğu için sağlığınız açısından dikkatli olunuz. Bu arada ben sıcaklık değerlerini okurken bir yandan da kalbim Trabzon'a gitmek istedi. Şimdi nasıl pesent yaylası esiyordur. Sağlıklı bir gün diliyoruz.
0: Hava durumu.

Saatimiz 08.05'i gösteriyor. İkinci saat dilimizde başladı. Efendim TRT Türkü'de sabah sizlerin buluşma adresi. Radyomuz TRT Türkü. TRT ayrıcalığıyla yine özenle, titizlikle hazırlanmış bir programda huzurlarınızda ve biz de sizlerle bu sabahı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin her yerindeki güzel insanlarımız sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli sofralarda buluşmak nasip olsun. İşi gücü başında olanlara Allah kolaylık versin. Hastanede tedavi görmekte olanlar Rabbimden tez vakitte şifa bulurlar inşallah. Ve onları o muhteşem elleriyle şifaya kavuşturan sağlık çalışanlarımıza, hekimlerimize, her bir birimdeki çalışana tekrar tekrar binlerce teşekkür edip hepsine Allah'tan kolaylık diliyoruz. Ve güvenlik güçlerimiz sınır boylarındaki Mehmetçik, Allah sizleri de saklasın. Sizler şimdi bizi dinliyorsanız programımızı bugün Ahmet Çensiz hazırladı. Sevgili Hüsnü Aslan da sesleri ulaştırıyor ana kumandada. Ben Deniz Sabahat Aslan. Evinize yarenliğe geliyorum. Bacınız, ablanız, teyzeniz, kızınız nasıl kabul buyurursanız efendim. Her birinizi kalbi duygularımla selamlıyorum ve programımıza devam ediyoruz. İki türkü daha dinleyelim. Sonra sizlerle yine sohbet edeceğiz ve elbette sizlerden gelen iletileri okuyacağız. Az önce Emre Kızıl'ı dinledik. Bir Kayseri türküsüydü. Ahmet Gazi Ayhan'dan repertuarımıza kazandırılmış. Taşa basma iz olur, kız kunduran toz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Dilerim herkesin muradı tez olur. Ondan önce Aysun Gültekin dedi, karanfil abı gerek, yar yarın bağdı gerek, zerrece aşık olanın deryaca tabı gerek. Esat Tekdal'ın albümünden Fatih Kürgün repertuarımıza kazandırmıştı. Şimdi bir iş türküsü dinleyeceğiz. Rahmet olsun Tuncay İnan hocamız Tokat'tan derlemiş, Ordu ve Tokat'ta söylene gelen bir türküdür. Ümit Tokçan'dan yazmış Tuncay hocam notasını ve Adile Kut Karatepe seslendirecek. Ekini biçe biçe bulamadım ucunu, dahasını derdim de anşa bilir suçunu. İş türküsüdür, dinleyelim.

Efendim saatimiz 8.17'yi gösteriyor. Arda arda türküler sıralandı. TRT Türkü'de sabah 2 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. Bir iş türküsü dinledik Adile Kut Karatepe'den. Ardından Celal Bakar İstanbul türküsüyle seslendi sizlere. Ahmet Yamacı'nın repertuarımıza kazandırdığı bir güzel türkü. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar, herkes sevdiğine böyle mi yanar? Ve hemen ardından... Rahmet olsun Hulusi Akarsu ozanımız. Sivas'ta çok değerli bir halk ozanıydı ve kendisinden çocuk yaşta dinleyip öğrendiğim ve sonradan repertuara kazandırmaya çalıştığım ve albümlerimde de okuduğum, sizlerin çok sevdiğiniz bir aşıklamayı dinlettim sizlere efendim. Ben deni seslendirdim. Deli gönül feryat etme boşuna. Hal bilmez kişiye yar olamazsın. Bir mürşide bağlamazsan yolunu, Hakk'ın huzurunda var olamazsın dedi. Efendim, Hak yolunda gidenlere rahmet olsun. Bugün 2 Temmuz, ne yazık ki acı bir olay tarihe kaydedildi. Sivas'ta bir acı yaşadık. Bir dahasını Rabbim yaşatmasın memleketimize ve orada hayatını kaybedenlere de rahmet diliyoruz. Hulusi Akarsu abimin anısına ondan öğrendiğim, ondan derlediğim bir aşıklamayı seslendirerek bugün her birinin ruhuna birer Fatiha göndermek istedim. Kabul olursa efendim. Devam ediyoruz. Sizlerden gelen istekler, mektuplar birbirinden güzel. Ama bu kez Gülseren Erdağ bir türkü seslendirsin ki Çekiç Ali'nin muhteşem türkülerinden bir Kırşehir ve Yozgat'ta söylene gelen türkü. Hey nare topak taşın kenarı dibinde yedik narı. O söylesin, sonra da ben de sizden gelen mektupları dillendireyim efendim. TRT Türkü'de sabah sizlerle yayında.

Saatimiz 8:20'yi buldu. Bugünkü programımız neredeyse yarı bölümünü tamamlamak üzere ve hemen sizlerden gelen iletilere bakalım. Hülseren Erdağ'ı dinledik madem. Şaban Dişli diyor ki günaydın, hoş geldiniz sevgili Sabahat Hocam. Size ve değerli çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyor. Özverili çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Her nerede yaşıyor olursa olsun türkülere gönül vermiş dostlara selamlar gönderiyor. Sağlık dolu günler diliyorum. Eklemek istiyorum, sıcaklar sağlığımızı tehdit eden boyutlarda, bol bol başta su olmak üzere sıvı tüketelim ama asla çok soğuk su içmeyelim. Çok önemli bir işimiz yoksa sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmayalım. Ne kadar zarif, ne kadar kibar ve düşüncelisiniz. Aynı şeyi vurguluyoruz. Çok teşekkür ederim. Mızrap tele dokununca dökülür yürekte birikenler. Seher vakti yer kapısı çalan, yerden ayrı düşeni de aynı duyguda birleştirir türküler. Hisli yüreklerin ürünüdür sınır tanımaz türküler. Nerede bir dinleyeni varsa oradadır. Nerede bir söyleyeni varsa oralıdır. Hüznü, kederi, acıyı, neşeyi, aşkı, sevgiyi, yaşama dair her şeyi en yalın haliyle anlatır türküler. Günaydın İstanbul Avcılar'dan kıymetli şahsınız ve değerli yayın ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz sabahımıza. Farklı kültürleri ve farklı yöreleri türkülerle keşfettiğimiz, ezgileri mihmandarlığında kadim diyarlarda gezinirken yeni güne türkülerle merhaba dediğimiz harikulade güzellikte bir program TRT Türkü'de sabah. Yapımdan yayına emeği geçen müstesna ekibinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sesinize, nefesinize, emeğinize sağlık. Yeni gün sağlıkla, mutlulukla, huzur ve bereketle dolu olsun. Güzellikler getirsin temennisiyle sıradaki türküyü sizlere ve tüm dostlarıma armağan ediyorum. Yüreğinizden gönlünüze, gönlünüzden dilinize düşen tüm hecelerde sevgi olsun. Esenlik ve afiyetle iyi yayınlar diliyorum demiş. Işık ve sevgiyle kalın. Murat Odabaşı TRT Türkü'de sabahta bendenizin söylemek istediği her sözü lütfetmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selam gönderiyor. Sıradaki türküde eşim Meral Hanım'la oğlum Ege ve Turan Hocam'la tüm dinleyicilere armağan olsun diyor. Gürol Seçil Kara güzel bir yatağın sabahından bizi selamlamış. Hayırlı işler, ben de size kolaylıklar diliyorum. Sesinizden bir türkü çalabilir misiniz demişsiniz. Az önce Medet Sevdiğim adlı aşıklamayı seslendirdim. Program sonunda yine bir armağanım olacak. Zeki Gün Burdur Esenevler'den herkese günaydın diyor. Güzide ekibimizi selamlıyor ve sizin nezdinizde kendinize, ekibime, eşime, çocuklarıma türkü armağan ediyorum. İyi çalışmalar, iyi yayınlar, daima TRT Türkü diyor. O halde Hüsnü Aslan iki türkü ulaştırsın. Niyet tutun bakalım hangileri?

Hediye Karabağ çok güzel bir türkü seslendirdi. Yine bir Azerbaycan ezgisiydi. Uca dağlar başında ceylan balalar, ceylanın balasını okşu yaralar. Kars'a selam göndermiş olduk Musa Yılmaz'ın bu türküsüyle. Ve ondan önce de Turan Engin ustamızın o gür sesi, Davudi sesi kulaklarımızda yankılandı. Erzurum Aşkale türküsüyle Muharrem Akkuş Musa Atıcı'dan repertuarımıza kazandırmıştı. Tello gider, yan gider, açma yaram, kan gider. Değerli dinleyicilerimiz, bu kez Instagram'dan sizlerden gelen bütün iletilere şöyle bir tek tek gözden geçirdikten sonra bakıyorum ve seslendiriyorum. Bir ileti dikkatimi çekti. Bir dinleyicimiz, bakıyorum dinleyicimizin adına, bizden size diye yazmış ve Ankara'da olduğunuzu sadece biliyoruz. Hemen bunu vurgulamak istedim. Türkülerin arasına sürekli haber sokuşturuyorsunuz. Hep aynı haberler diyor. TRT'nin misyonu mu bu? Efendim, biz müzik kanalımızda türkü yayınlıyoruz, şarkı yayınlıyoruz. Her türden müzik yayını var. Ama ben Deniz yine size vurgulamak isterim. Yayın ilkelerimiz gereğince, disiplin kurallarımız gereğince de dinleyicilerimizin tabii ki taleplerini ya da onlardan gelen görüşleri değerlendiriyoruz. Ancak bütün haber kanallarında değil, sadece dinliyorsanız diğer özel yayınlarda mutlaka kısa bültenler halinde yayıncılık olur. Naçizane affınıza sığınarak bir iletişim hocası olarak bunu da vurgulamak istedim. Biz türkülerimizi, şarkılarımızı dinletiyoruz müzik kanalımızda. Bilginiz olsun efendim. Ve Emine Demir Atamer, umutla yürüdüğümüz yolda hüzünle karşılaşmamak ümidiyle yollarımız hep açık olsun diyerek Trabzon'dan bir sıcak selam göndermiş. İlyas Aydın diyor ki, sevdikleriniz sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Zeki Bey Eskişehir'den, Baston'un başkentinden selam gönderiyor. Devreye selam olsun demiş bir de. Hasan Beşirli Giresun Esbiye'den yazıyor. Herkese selamı var, sağlıklı günler diliyor ailesine, arkadaşlarına, dostlarına. Türkü istedikten sonra bütün güzellikler hepimiz olsun diyerek muhteşem bir dilek duası var. Bu mevsimde Karadeniz'de fındık bahçelerinde yabani otların temizleme zamanı. Bizler de zaman zaman sizlere katılıyoruz. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizi seviyoruz efendim. Yaşar Tan Doğan diyor ki, tekrar sizinle beraber olmanın mutluluğuyla Balık Kesir Edremi Tuzcu Murat'tan günaydın. Sıradaki türküyü Zonguldak'ta yaşayan çocuklarım ve torunlarıma armağan ediyorum. Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya'dan, Tokat'tan bizi selamlıyor. Sıradaki türküyü polisimize, askerimize ve dostlarına istiyor efendim. Tekin Koluçolak, şükür kavuşturana Sabah Hanım. Yine o muhteşem sesinizle bizleri sabah mamurluğundan uyandırdınız. Sıradaki türküyü mesai arkadaşlarıma, Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular Köyü'nde yaşayan annem Döne Koluçolak ve tüm aileme, ayrıca size ve TRT Türkü dostlarına armağan ediyorum. Mevlüt Koç da yine selamlamış bize. Aleyküm selam güzel insan. Çok teşekkür ederim. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Tabii ki Ahmet Şenseç'le sevgili Hüsnü Aslan da selamlarını gönderiyorlar size. Adnan Tığ da Giresun Esbiye Güzelyurt Köyü'nden selamlamış bizi. Irmak Cemre, Habib ve Lütfi Hanım için tabii ki türkü var. Allah'ım hiçbirinin eksikliğini göstermesin. Haydi sevgili Hüsnü, türkü ulaştırsın size.

8.39'u buldu saatimiz. TRT Türkü'de sabah devam ediyor ve Münevver Özdemir'i dinledik. Muhteşem bir Şanlıurfa türküsüydü. Urfalıyım ezelden, gönül geçmez güzelden, gönlümün gözü çıksın sevmeseydim ezelden dedi. Ve bu türküyü de Sarı Sözen hocamız Yöre ekibinden derlemiş. Efendim ondan önce de Oğuz Doğan Cengiz dedi ki ufak ufak karınca oğlan pazara varınca. Mustafa Coşkun'dan Mustafa

İncik misalidir kullanıcı adı ama Kahramanmaraş'tan şair Resul Uzun. Muhteşem dizeler TRT aileme kucak dolusu selamlar diyor. Sıradaki türkü Sütçü İmam Üniversitesi personel hocaları ve Kahramanmaraş halkı için istiyorum diyor. Ama şiir muhteşem, yine Atroksiş var sesimizi adımızı dillendirmiş. Sabah oldu günlerden perşembe, atın soba üstüne yarısın kömbe. Bir aşkla radyo dinlemek mi? Tövbe, aç müzik sesini iyice dinle. Her zaman dinle size yeminle, artık ben de buradayım şiirimle. Tek adresimiz TRT Türkü. Hay Allah razı olsun, gönlünüz şen olsun efendim. Çok teşekkür ederim. İlyas Aydın Bey Tokat'tan sürekli uyarılarıyla bizi mutlu eder. Dinleyicilerimiz için de çok yararlıdır. Ormanlarımızı koruyalım diyor. İzmarit atmayalım, ekin ve tarlalara dikkat edelim. Gerçekten havalar şu aralar çok sıcak. Aman dikkatli olalım. Antalya Kemer'den Şengül Ekinci günaydın diyor, kuş cıvıltısını andıran bir ses ve yazımla. Sabahattin Efendi ve yayın yapım ekibi, yine program çok güzel diyor. İlk dakikadan itibaren dinliyorum. Ahmet Şenses Beyefendi'nin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Harika bir repertuar. Hele de sizden Sayın Tuğra Engin rahmetliden türkü dinledik ya, daha ne olsun. Sağlık, sıhhat, afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz Şengül Hanım. Ne kadar zarifsiniz efendim. Daim olunuz inşallah. Ve değerli dinleyicimiz Tamam Türk alkışlıyor bizi. Çok teşekkür ederim. Karabük Safranbolu'dan İsmail Yetişken tüm TRT Türkü dinleyicilerine türkü armağan ediyor. İyi yayınlar dileğinize teşekkür ederim. Tamam Türk İzmir'den günaydın diyor. Hayırlı işler. Ali onlar çok teşekkür ederim. İsmet Köklü Kayseri Karagümse Mahallesi'nden herkese, bizlere selam gönderiyor. Ve Kapadokya'dan Vedat Karaslan'la eşine, çocuklarıma, İrfan Köklü, eşi Emine Hanım'la tüm türkü dinleyen dostlara türkü armağan ediyorum diyor. Osmaniye'den Fahri Bey selam göndermiş. Aleyküm selam. Özgür Aldemir Mersin'e ve size selam olsun efendim. Mehmet Kalaycıoğlu yine Bilecik Pazar yerinden dinliyor bizi, 11 Pazar yerinden. Herkese selamı var. Aleyküm selam. Osman İnan da Ankara'nın sesi. Türküyü İzmir'deki Hüseyin Çiçek abimle türkü severlere armağan ediyorum diyor. Sivas Koylisar'ın sesidir Serkan Alkan. Siz de safa geldiniz efendim. Yunus Şen Ocak Denizli'den yazıyor. Çok teşekkür ederim. Saygı bizden efendim size. İlyas Aydın Bey Orman Beyliköy Tokat'tan yazarken bu isimleri sıralamak isterim. İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun, Selahattin Erzi, Doğan Güneş, Ali Yanık, Ali Balkış, Bayram Gökçen, İsmet Köklü, Mustafa Kına, Durak Çağatay ve Şahin Ömer Akaryalı ile Ömer Çetiner, İbrahim Kaçar, Fevzi Akşın için rica ediyorum diyor. Bendeniz için de kolaylık oldu. Allah razı olsun. İsimler böylelikle zikredilmiş oldu. Türkümüz bu kez hey kargalar kargalar diyecek ama biz onu rahmetle yad edip bir Fatiha okuyacağız. Ahmet Turan Şan'ın sesi ulaşacak. Rıfat Özsaraç'tan Ali Canlı'nın derlediği Çorum Sungurlu türküsüyle dinleyelim.

Hakan Söyçen'i dinledik efendim. Çok güzel bir türküydü. Uzun kavak ne gidersin engine, yaprakların benzemiyor rengine dedi. Bir Kırklareli türküsü Vavsi Çamdelen'den Sarı Sözen hocamız derlemiş. Şimdi Hale Gül'ün muhteşem sesini dinleyelim. Budarım bağlar budarım diyecek. Nimet Terzioğlu'ndan Erdal Üyöz'ün derlediği Antalya türküsüyle Antalya'ya selam olsun.

Saatimiz 8.55'i gösteriyor. TRT Türkü'de sabah 2 Temmuz 2026 Perşembe günkü bölümünde ikinci saat diliminde bitirmek üzere ve biz az önce Orhan Akalmaz'ı dinledik. Sen gelmez oldun dedi. Bahar geldi geçti. Bekledim o kadar ama sen gelmez oldun. Bir Azerbaycan ezgisiydi. Efendim 1 Temmuz, dün 1 Temmuz'du aslında, çok özel bir gündü. Bugün de yayınımızda bir kez daha anımsatmak isterim. Çünkü bünyesinde bulunmaktan ve orada sizlere programlar vasıtasıyla seslenmekten, sesimizi duyurmaktan tüm arkadaşlarım, yol arkadaşlarım gibi son derece mutlu ve gururluyum. Efendim 1 Temmuz 2009'da TRT Türkü yayına başladı. Ve Türkü kanalı olarak Türk halk müziğini hem zaten var olan ilgiyi daha da artırmak, bu sevgiyi sürdürmek ve yeni kuşaklara da türkülerimizi tanıtmak maksadıyla 1 Temmuz 2009'da yayına başladı. 24 saat kesintisiz Türk halk müziği yayını yapıyoruz. Ve FM alıcıları internet ve uydu üzerinden de bu yayınlarımız devam ediyor, şükür olsun. Biz de mutluyuz efendim. Tabii bilmiyorum dinleyicilerimiz anımsarlar mı? 2000 yılında, 2001 yılında Radyo 4'ümüz vardı. Orada Türkü Sevdası, sonrasında diğer programlar, Gönül Penceresi, Gönül Sesim, Dost Kervanı derken bugün TRT Türkü'de sabahta sizlerle buluşuyoruz. Şükür olsun, Allah nasip ettikçe yine kavuşalım. Efendim Berkay Özdemir buna dikkat çekmiş. Çok teşekkür ederim. Ne kadar dikkatli ve özenli, ayrıca vefalısınız. Ankara Çankaya'dan herkese günaydın. Günümüzü güneş eden, akşamımızı aydınlık eden TRT Türkü dün 17. yılını kutladı. Nice yıllar olsun ve devraldığı mirası biz gençlere iletebilsin. İnşallah. Amin. Sabahat Hanım ve yayın ekibine selamlarımı iletiyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Sıradaki türkü siz değerli yayın yapım ekibine armağan olsun. Biz de gönülden size armağan ediyoruz Berkay Özdemir. Çok teşekkür ederim. Ve Güney Konya sınırdan selam gönderiyor Mustafa Şiş, Niyazi Arı Kastamonu'dan, Nusret İryaki Samsun'dan, Seçil Kamber de Aydın Çin'den yazıyor. Kastamonu Küreçaybükü köyünden bize seslenmiş Türkan Şekerci ve diyor ki ayrıca Ali Turan amcam için de türkü armağan eder misiniz? Gürcan Üspal yazıyor Mersin'den. Emine İkinci Trabzon Çaykara Ataköy'den selamlar gönderiyor. Sabahımızın neşesi Sabahat Hoca demiş. Şeref duydum efendim. Genellikle bu sözleri alırken birazcık böyle mahcup oluyorum ama sizi dinlendirmek adına söylüyorum, teşekkür vurgulamak için. Hiç ben uyur muyum? TRT Türkü Radyosu'nda dinliyorum. Sıradaki türküyü çok değerli hemşehrilerim Sıdıka Tavukçu, Erzurum'daki torunlarıma hayırlı günler temennisiyle armağan ediyorum. Ve köyümüzde hava mis gibi diyor, sağlıklı olun. Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan yazmış. Umarım bugün mutlusunuzdur. Hem size hem de sevdiklerinize türkü armağan ediyorum. Davut Güleç gazeteci bir dostumuz Kayseri'nin güzelliklerini anlatmış. Zehra Bıçakçı İzmir yazıyor. Ufuk Erdem Ankara'dan günaydın diyor. Herkese ve Tokat Erbaa'ya selam gönderiyor. Mehmet Şahin de yine bize yazmış. Çok teşekkür ederim. Gülay Karabulut Konya Selçuklu'dan türkü için teşekkür etmiş. İlhami Bayar Denizli Çiğri'den sevgi gönderiyor. Rıza Yakın Bafra'dan selamlamış. Mehmet Çantas Hasanbeyli'den yazıyor. Emine Atamer Trabzon'dan günaydın Serap Çölkuşu. Mehmet İpek diyor ki Tirebolu Işıklı Köyü'nden selamlar. Karşımda Sis Dağı, az aşağıda Çömlekçi Deresi, yemyeşil bir doğa, elimde çay bardağı, yanı başımda TRT Türkü. Daha ne olsun, şükretmek lazım değil mi Sabahat kardeş? Şükürler olsun efendim. Haydi sıradaki türkü size ve dinleyicilerimize armağan olsun. Bu kez vardım kırklar kapısına, niyaz ettim yapısına diyerek bir deme seslendirecek Elvan Sevim, Davut Sulari'den repertuarımıza kaydedilmiş Erzincan Tercan'a ait efendim. Dinliyoruz.

9.06'yı görüyoruz. 3. saat dilimiz 2 Temmuz 2026 Perşembe günü TRT Türkü'de sabah Ahmet Şenses repertuarı hazırladı. Hüsnü Aslan sesleri ulaştırıyor. Ben Deniz Sabahat Aslan mikrofon başındayız. 2 Davut Sulari ezgisi ulaştı. Bütün Tercan'a, Erzincan'a selam gönderirken efendim çok kıymetli dostlarımız Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda uzun yıllar emek harcadılar ve halen TRT sevdalısı olarak bir de başka alanlarda, adalet alanında da yine emek harcayarak ülkemize faydalı oluyor. Değerli dostumuz Dursun Taşdelen, eşi Nazmiye Taşdelen ve bizim sağlık meleğimiz Emine Erol'la beraber sevgili eşi de bizi dinliyorlardır. Buradan ben Deniz, Hüsnü Aslan kendilerine selam gönderiyor. Bereketli kazançlar diliyoruz ve en kısa zamanda da buluşalım diyoruz. Özledik değil mi Hüsnü? Eski dostlar, efendim Radyo Televizyon Kurumu'na emek veren her can çok kıymetli. Onlar bu ülkenin kültürü, sanatı ve bütün değerleri için hizmet etmişlerdir, var olsunlar. Değerli Servet Coşkun hayırlı günler diliyor. Trabzon'daki oğlum Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki Mustafa Yavuz Coşkun ve eşi için türkü rica ediyorum diyor. Hatay Dört Yola selamlar. İlyas Aydın Orman Beyliköyü Tokat'tan yazmış. Abdurrahman Aksoy diyor ki günaydın, hayırlı sabahlar, mutlu, huzurlu, güzel bir perşembe günü olsun vatanım. İyi ki varsın TRT Türkü, Sabahat Aslanım efendi, saygılar. İnsanların gönlüne tat kuran sanatçılarımız, iyi ki varsınız. Sizler var olun efendim, vatanımız var olsun. Böylelikle güzelliği yaşıyoruz, Allah'a hamdolsun. Zeki Gül Eskişehir'den selam gönderiyor. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından herkese güzel bir gün dilemiş. Hasan Gömeç Karaylı Köyü'nden, Manisa'dan yazıyor. Sevdiklerine ve bütün sevdiğimiz dostlarımıza türkü armağan ediyorum diyor. Durak Çağatay günaydın, Erzurum'a selamlar. Mustafa ile Aydemir, sevgili Aydemir hocam çok teşekkür ederim. Radyo başından ayrılmadığınızı biliyorum. Nihal Aydın günaydın. Necati Yücel de keyifli bir yayın dilemiş bize. Ve çok önemli bir iletiydi. Ben Deniz hep takip ettim. Çok şükür nihayet gözünüz aydın. Hüseyin Erçolak hayırlı sabahlar diliyor. Afyonkarahisar'dan Ankara yönüne gidiyorum Sabahat Hanım. Çünkü size ve TRT Türkü ekibine kolaylıklar diliyorum da. Sıradaki türkü bugün tezkere alacak oğlum Tunahan'la tüm askerimize hediye olsun. Haydi geçmiş olsun. Bütün askerlerimize hayırlı tezkereler. Allah kınalı kuzularımızı saklasın. Selami Kabakçı Niksar'dan yazmış. Malik Yapar Berlin'den herkese günaydın diyor. Gurbetçi dostlarımız Suna Koçak, Sıdıka Tavukçu buradan onu selamlıyor. İbrahim Kabaoğlu Ayvalık'tan selamlamış. Yılmaz Karaç'ta Kütahya Gediz'den iyi yayınlar diliyor. Recep Kabakçı Kahramanmaraş'tan yazmış. Ve Selahattin Özdemir buradan da ulaşıyor bize. Bey Özgür günaydın. Eşiniz Bülent Bey'e tabii ki türkü armağanı var. Paşalar Köyü halkıyla birlikte Aziz Aydınlı da Sinop Boyabatlı'dan yazıyor. Ve hemen türkümüz. Haydi gidelim haydi haydi gelmeyi misin diyor. Emin Yağcı repertuarımıza kazandırırken kaynak kişi olarak Enis Gençtürk notalandırmış Rize türküsü. Kaç haftadır Turan Akman Erkılıç hocama okuyordum. Bugün Nursal Ercan okuyacak. Ardından da Hakan Ünal diyecek ki Erzurum türküsüyle. Can bulacağın anını bayram o bayram ola. Efendim Raci Alkır'ı da rahmetle yad ediyoruz. Tatyan Tüzüler'in ölümsüz sesidir. Türküler sizin için.

Evet, Kulbula Sultanı'nı bayram ol bayram ola Allah'a yakarıştır efendim. Raci Alkır'ı bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Erzurum'a selam gönderiyoruz buradan. Hemen devam edelim, bir türkü daha dinleyelim. Nihal Kocan seslendirsin bu defa. Yöre ekibinden Nida Tüfekçi hocamızın derlediği Kars türküsü. Ceyranım gel gel başına men senin, dolanım gel gel desin. Bütün dinleyicilerimize armağan olsun bu perşembe gününde.

Efendim birbiri ardına türküler sıralanıyor. Sizin için TRT Türkü'de sabah ve az önce çok güzel bir ses ulaştı sizlere. Hakan Ünal ve ardından Nihal Koca, onun ardından da Onur Karahalil. Muhteşem türkülerdi. Hafız Nuri Başaran'ın türküsünü seslendirdi sevgili Onur. Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği bir Şanlıurfa türküsü. Giderem buradan artık baş açık yaka yırtık. Devam edeceğiz ancak sizlerden gelen birbirinden güzel iletiler. Ünal Şahap Uşak Eşme'den yazıyor. Daima torunu Ares için türkü ister. Teşekkür ederiz. Ve Giresun Esbiye Cibril Mahallesi'nden selamlıyor bizi Hasan Bey. Hasan Beşirli diyor ki güzel günler diliyorum. Sıradaki türküyü aileme, arkadaşlarıma, türkü dostlarına armağan ediyorum. Bu mevsimde çalışıyoruz. Biz kolaylık diliyoruz sizlere. Gerçekten tarla, bağ, bahçede yoğun günler. Ama yine de bir kez daha anımsatalım. Efendim bu vurgularımız haber değil, bilgidir. Türkülerimizin arasında dinleyicilerimizin sohbetine katılıyor. Yanlış kanalda olanlar TRT Türkü'yü açsın ve dinlesinler. İsmail Yalabık Berlin'den herkese günaydın diyor. Aydın Söke'den yazıyor ebedi akalın. Herkese selamı var.

biliyor bir şavşat türküsü olursa sevinirim demiş. Marmara Ereğlisi Tekirdağ'da bulunan dostlarımıza Hakan Kılıç selam göndererek bunu söylüyor. Değerli hocamız Turan Akman Erkılıç yine muhteşem iletisiyle bizi mutlu etmiş. Sağlığınız dilerim ki daha yerindedir. Eskişehir'den bizi selamladınız, demek ki her şey yolunda. Hayatı güzelleştiren şeylerden biri de birbirimizin sevincine ortak olmak, sıkıntısına omuz vermektir. Bu sabah türkümüzü dayanışmaya, dostluğa ve paylaşmaya gönül verenlere armağan edelim demiş. Sevgili Ahmet'e söyledim Ahlele Mısto türküsünü, bir dahaki programımıza alırız. Yarın da ben buradayım inşallah. O türküyü çok sevdiğiniz için armağan edeceğiz size. Ve tabii ki Çağın Deniz'e, Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi, İbrahim Duru, Şaban Dişli ve bütün sevdiklerinizle birlikte Ender Ay'a da armağanımdır. Gülten Kaymak Edirne'den günaydın diyor, ekibimizi selamlıyor. Kolaylıklar dileğinize çok teşekkür ederim. Siz de sevgiyle, türküyle kalın. Güzel Türkiye'm hep mutlu olsun. Beşirli Spor'dan Ümit Sağlam Dinar'dan selam gönderdiler. Seydi Alas Adana'dan diyor ki eşim Zübeyde Hanım ve bütün sevdiklerim için türkü istiyorum. Sabahat Hocam kendinizi özletmeyin. Dört gün sizlerleyim inşallah. Mithat Yattakaya Aladağ Eyner Köyü'nden selam göndermiş bize. Değerli dinleyicimiz Selahattin Erzi de Adana'dan selamlıyor. Her zaman şöyle diyor. Hiç bunu dikkatimden kaçırmıyorum. Ve diyor ki daima deneyimli Muammer Demiröz, deneyimli Pınar Kundakçı Temel. Bütün ekibimize o kadar cümleler ve isimler bahşediyor ki ben çok teşekkür ederim. Yıldız Hanım'a türkü armağanı benden olsun. Balıkesir'e selamlar olsun Yaşar Bey. Bu arada Ayten ve Ayfer Korkmaz beni dinliyorlarmış. Hasan Güçlü Konya Kulu'ya selamlar. Hava Hanım için özellikle türkü okuyacağım. Hemen türkümüze armağan edelim. Bu kez çok güzel bir türkü yine. Efendim diyor ki kime kin ettin giydin alları, yakınken ırak ettin yolları. Mihnet ile yetirdiğim gülleri varıp gittin bir kötüye yoldurdun. Dilek Karadağ'ın güzel sesinden ulaşacak İbrahim Erdem'den notasını sevgili hocam Yavuz Top yazmıştı. Rahmetle yad ediyorum ve bu Malatya türküsünü dinliyoruz efendim.

9.35'i görüyoruz. Yavaş yavaş 3. saat dilimizi tamamlamak üzereyiz. Dilerim ki serin bir Temmuz günü olur. Seyit Ali Koç'u dinledik Dile Karadağ'dan sonra. Şu yüce dağların karı eridi, sel oldu gidelim bizim ellere dedi. Ve Musa Eroğlu Hoca'nın repertuarımıza kazandırdığı bir Mersin Silifke Mut türküsüdür. Kasım Baştürk diyor ki, Muhlis Akarsu türküsü için çok teşekkür ederim. Emeğinize, yüreğinize sağlık, gönlünüze sağlık. Ben de sıradaki türküyü türkü dostlarıyla sizlere armağan ediyorum. Herkes bir türküde kendinden bir şey bulur. Emek veren herkese teşekkür ederim. Türküler kadar güzel bir gün olsun. Bartın'dan yazıyor Kasım Baştürk. Biz de Bartın'a ve size selamlarımızı gönderiyoruz. Ve Şaban Dinç, günaydın TRT Türkü dinleyenler. Kütahya Tavşanlı Eğri Gözdağı eteklerinden selamlar. Türkü sizi dinleyen ablam, eniştem, çalışma arkadaşlarım, sürücü arkadaşlarım, operatörleri ve dinleyen herkese armağan olsun Sabahat Hanım demiş. Hay hay Şengül Hanım, ne güzelsiniz. Birkaç iletiyle birlikte bize o kadar büyük bir mutluluk veriyorsunuz ki. Çok teşekkür ederim. Servet Kocak ablacığım, günaydın. Hayırlı sabahlarınız olsun. Neşeniz bol olsun demiş. Allah razı olsun. Sizin de efendim. Tır şoförü olarak her sabah dinliyorum sizi. Selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Samsun'da çalışıyorum ama Amasya yöresinden bir türkü istiyorum. Tüm memleketime selam olsun. Size de kolay gelsin demiş. Yarın da buradayım. Öbür günde Allah nasip ederse, ömrümüz olursa tabii ki buradayım. Bir Amasya türküsü okurum sizin için. Kara Mustafa selamlar diyor. Akşehir'den, Can Kurtaran Köyü'nden yazmış. Sıradaki türküyü de Can Kurtaran Köyü'ndeki Apil Ötgün'e armağan ediyorum diyor. Hay hay. Seher Duyar Manisa'dan hayırlı sabahlar. Ömür yoldaşım Durmuş Duyar için sıradaki türküyü istiyorum. Oğlum Mehmet, torunum Umay ve Arda için. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Sabahat Hanım, türküyü biraz siz mırıldanır mısınız demiş. Biraz sonra mırıldanacağım, merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Almanya Dortmund'dan yazıyor Vahit Satılmış. Güzide ekibinizi ve dinleyenlerinizi muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Efendim, safa bulduk. Siz de hoş geldiniz. Değerli Sabahat Hocam, sizden bir isteğim var. Tüm ticari taksi sürücüleri arkadaşlarım adına. Sizlere selamları var hepsinin. Hastane önünde incir ağacını acaba sesimizin ulaştığı her yere ve arkadaşlarıma armağan eder miyiz? Bu türküyü dinlerken hastane önünde sıra bekliyor oluruz. Teşekkür ederim. Allah'ım siz de saklasın, korusun, gözetsin. Hastane

Vahit Bey, Suna Koçak teyzemiz de dinliyor. Ona da, bütün gurbetteki dostlarımıza da armağan olsun. Karınca kaderince sonra yine okurum. Şimdi Hüsnü Aslan iki güzel türkü ulaştırıyor ve TRT Türkü'de sabah sizler için yayında.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkiye Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

9.46 vedaya yaklaştık efendim ve Mehmet Çalmaşı'nın kadife sesi ulaştı sizlere. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Askerinle milletinle binler yaşa dedi. Amin diyoruz. Yöre ekibinden Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği Kars türküsüydü. Ondan önce de canım arkadaşım Emine Akmeşe'yi rahmet ve sevgiyle yad ettik. Bir Edirne türküsü dinledik. Nimet Çubukoğlu yöre ekibinden derlemiş. Kızılcıklar oldu mu selelere doldu mu dedi. Ve Niyazi Ali Kastamonu'dan bize selam gönderdiler. Saadettin Teksoy Erşelik Bolu Çamyay'dan, İlhami Bayar Denizli Çivri'den ve Ufuk Erdem de Ankara'dan yazdılar. Ufuk Erdem diyor ki bütün TRT çalışanları ile Tarım Orman Bakanlığı çalışanları ve Tokat Erbağlı hemşehrilerim için türkü olursa memnun olurum. Memnun olunuz efendim. Gürcan Üspal Mersin'den yazdı. Sıradaki türkü tüm dostları için istiyor. Mehmet İpek diyor ki Tirebolu Işık Köyü'nden selamlar. Karşımda Sis Dağı, az aşağıda Çömlekçi Deresi, yemyeşili bir doğa. Elimde çay bardağı, daha ne olsun Sabahat kardeş. Şükretmek gerek. Tabii ki efendim. Osman Yalçın günaydın, hayırlı sabahlar dedi Denizli'den. Ve değerli dinleyicimiz Berkay Özdemir dedi ki Ankara Çankaya'dan herkese günaydın. Günümüzü güneş eden, akşamımızı aydınlık eden TRT Türk'ü dün 17. yılını kutladı. Nice yıllar olsun bize devraldığı miras. Biz gençlere iletilsin demişti ve bu beni çok mutlu etti. Bir kez daha Berkay'a teşekkür etmek isterim. Yusuf Öztürk Kayseri Develi'den yazdılar. Seçil Kamber yine ulaştı bize. Mustafa Uyar Akşehir'den Cankurtaran Köyü'nden selam gönderdi. Ve Yaşal Köksal dinlemedeyiz diyor ama soba muhteşem, çay takımı orada. Vallahi kanatlanıp Ankara'ya gelesim var. Efendim sefanız olsun, şifa olsun. Zeynep Öztürk yazdı. Zonguldak Gökçebey'den bütün ailesi için türkü istedi. Kolaylık dileğinizi çok teşekkür ederim. Ramazan Kompli Çanakkale Çanyaykın Köyü'nden. Ali Demir de selam dedi bizden dostlara. Aleyküm selam ve değerli dinleyicimiz Ahmet Özçelik. Diyor ki Sabahat Hocam nezdinde bütün ekibe selamlar kucak dolusu. Saygı bizden efendim. Sizin okuyacağınız bir türküyü Türk Silahlı Kuvvetleri Polis Teşkilatı mensuplarımızın eş ve çocuklarına armağan ediyorum. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Emi Hocam ömrünüze bereket. Allah razı olsun. Mersin Erdemli'ye selamlar. Program sonundaki türküm size armağandır. Tevfik Şentürk Akçabat'tan selam gönderdi. Aleyküm selam. Metin Titiz de günaydın dedi Manisa Merkez Bostanlar Köyü'nden. Tüm köyümüze ve türkü severlere, ayrıca aileme, türkü dostlarına türkü armağan ediyorum diyor. Ceyran Şimşek Ayar'da Samsun'dan yazdı. Efendim bugün herkese aleyküm selam diyorum kalbi duygularımla. Yarın yine buluşacağız, merak buyurmayınız. Hepinizin adı bende saklı. Ahmet

Şensiz hazırladı. Hüsnü Aslan sesleri gönderdi. Ben Deniz Sabahat Aslan. Sürçülisan ettikse affola. Yarın yine buluşmak dileğiyle esen kalın. Allah'a emanet olun. Ama bir Sivas türküsü okuyacağım. Yüksel Yıldız'dan alınan. Bugün başım alıp giderim diyeceğim. Ve tekrar görüşünceye kadar hepiniz Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Kütahya Domaniç yöresinden "Çıkma dışarılara da gün vurur seni" türküsünde geçen Sareyli sözcüğü. Bizim gaplar galeyli, içi dolu sareyli, şu zamane kızlarını gandırması goleyli diyor türkümüz. Burada geçen sareyli, içi ceviz, susam ve yufka kırıntısı olan bir sini baklavasıdır. Tekrar bir de uzun okuyacağım. Ege bölgesinde yörük kültürüne has bir tatlı türüdür. Eskiden kız evine nişan takmaya giden erkek tarafı bu tatlının ortasına bir sarı lira koyarmış. İşte bu sebepten tatlıya önceleri sarı lira denilirmiş. Zamanla halk arasında sarı lira oluvermiş sareyli. Şimdilerde ise Muğla ilimizde coğrafi işaretle tescillenerek Muğla Saraylısı olarak biliniyor. Tabii ki türkümüzde de yer bulmuş sareyli tatlısı. Şimdi İbrahim Bilgili'den derlenen bu türküyü Özay Gönlüm'den dinliyoruz. Çıkma dışarılara da gün vurur seni.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir Kelime Bir Türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir Kelime
2: Bir Türkü.
3: Saat 10.
4: Haberler.
3: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev ile görüştü. Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini de külliyede kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor, dedi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile yapılan ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Türkiye'nin tarihi zirvelere ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sonucu olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkat çekti. Türkiye, ittifaktaki en güçlü ordulardan birine sahip, dedi. Zirvenin önemine değinen NATO Genel Sekreteri, verilen sözlerin tutulduğu zirve olması gerekiyor ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. Whitaker, NATO zirvesi öncesi Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olarak niteleyen Whitaker, NATO ittifakına ve hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar. Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz, diye konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel'in mecliste yaptığı toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Bir kez daha yeni parti mesajı verdi, tüm çözüm yollarının kullanılacağını söyledi. Zeynel Emre, yeni parti ne zaman kurulacak sorusunu da çok uzun zaman dilimi değil sözleriyle yanıtladı. Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin çatı katında gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu. Olayda yaralanan olmazken konaklayan misafirler tedbir amacıyla tahliye edildi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan orman yangınının üzerinden bir yıl geçti. Bölgede yapımına başlanan afet konutları tamamlanma aşamasına geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibariyle başlayacak dedi. Aromaterapi ürünleri ile tıbbi bitki çayları yeni dönemde artık sadece eczanelerde satılacak. Ruhsat, üretim, devir ve tanıtım işlemlerine de sıkı kurallar getirildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun imei kayıt yönetmeliğinde yaptığı değişiklikler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık yolcu beraberinde getirilen ve kaydedilen telefonlar arızalandığında imei değişikliği yapılabilecek. Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başladı. Menülerde sadece yemeklerin isimleri ve fiyatları değil, gıdanın kalori ve içerik bilgisinin de yer alması zorunlu hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran heyetleri kalıcı bir anlaşma için Katar'ın başkenti Doha'da temaslarda bulundu. Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandığını açıkladı. Tarafların müzakereleri önümüzdeki dönemde sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi. İran tarihinin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor. ABD-İsrail saldırısında 4 ay önce öldürülen İran'ın eski dini lideri Hamane'i için Irak ve İran'da 5 şehirde tören düzenlenecek. Nihai defin işlemi doğduğu şehir Meşhed'de gerçekleştirilecek. Haberleri sunduk.

0: benim türküm.
1: Merhabalar, hayırlı günler, mutlu sabahlar. İzmir'den Fatih Küçük Ertuğrul. Tüm TRT Türkü dinleyicilerine, güzel ülkemin güzel insanlarına ve biricik sevdiceğime Cevizin Yaprağı Dal Arasındayı dinletirseniz çok memnun olurum. İyi çalışmalar dilerim.

Yurttan Sesler. Merhaba sevgili dinleyenler. Muzaffer Sarı Sözen'in anlatımıyla gönüllerimizi bir araya toplamak ve bütün memleketi tek duygu haline getirmek için kurulan Yurttan Sesler Korosu'nun seslendirdiği türkülerle yine sizlerleyiz. Her programda değerli şeflerin yönettiği korolara kulak veriyoruz. Bugün Yücel Başmakçı'nın yönettiği koroya yer vereceğiz. İlk olarak Raci Alkır'dan alınan Erzurum türküsünü dinliyoruz. Beni sorma bana, ben değilim.

Şef Yücel Paşmakçı yönetimindeki Yurttan Sesler Korosu son olarak Orta Anadolu yöresinden bir türkü seslendirecek. Açışta Ersin Baykal kabak yemanesiyle yol gösterecek. Pınar'ın başında destin varmış.

İki Solisten Türküler. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İki Solisten Türküler programından sevgi ve selamlar sunuyoruz. Programı hazırlayan Kerem Bulut ve mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün İstanbul Radyosu'nun değerli solistlerinden Beyhan Karslı ve Ali İbicek'ten türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Kars yöresine ait Aşık İkrami ve Aşık Dursun Cevlani'den alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türkü dinliyoruz. Ali İbicek söylüyor. Sonrasında İbrahim İmici'den alınan bir Malatya türküsüyle Beyhan Karslı gelecek mikrofonlara.

Şimdi de Süleyman Yıldız'ın İpek Bayrak'tan derlediği bir Erzincan türküsüyle Ali İbicek'i dinleyeceğiz. Hemen ardından Ali Çakmak'tan alınan ve İhsan Öztürk'ün derlediği bir Çorum türküsüyle Beyhan Karslı bizlerle olacak.

İki Solisten Türküler programı devam ediyor sevgili dinleyenler. Sırada Elazığ yöresine ait Abdullah Tunç'tan alınan ve Mehmet Özbek'in derlediği bir türkü var. Ali İbicek mikrofonda.

Son olarak Refik Başaran ve Avanoslu Selahattin'den alınan ve Cemalettin Gençtürk'ün derlediği bir Orta Anadolu türküsüyle sanatçımız Beyhan Karslı'yı dinliyoruz. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türker. Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev'le Beştepe'de görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor, dedi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Türkiye'nin tarihi zirvelere ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sonucu olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkat çekti. Türkiye, ittifaktaki en güçlü ordulardan birine sahip, dedi. Zirvenin önemine değinen NATO Genel Sekreteri, verilen sözlerin tutulduğu zirve olması gerekiyor ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. Whitaker, NATO zirvesi öncesi Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olarak niteleyen Whitaker, NATO ittifakına ve hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar. Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz, diye konuştu. Ankara'da tarihi NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılıyor. NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahlarına scooter ve motokuryeler giremeyecek.

saklandı. 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. 307 şüpheli yakalandı. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel'in mecliste yaptığı toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Bir kez daha yeni parti mesajı verdi. Tüm çözüm yollarının kullanılacağını söyledi. Zeynel Emre, yeni parti ne zaman kurulacak sorusunu da çok uzun zaman dilimi değil sözleriyle yanıtladı. Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin çatı katında gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu. Olayda yaralanan olmazken konaklayan misafirler tedbir amacıyla tahliye edildi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan orman yangınının üzerinden bir yıl geçti. Bölgede yapımına başlanan afet konutları tamamlanma aşamasına geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak dedi. Aroma terapi ürünleriyle tıbbi bitki çayları yeni dönemde artık sadece eczanelerde satılacak. Ruhsat, üretim, devir ve tanıtım işlemlerine de sıkı kurallar getirildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun İMEI kayıt yönetmeliğinde yaptığı değişiklikler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık yolcu beraberinde getirilen ve kaydedilen telefonlar arızalandığında İMEI değişikliği yapılabilecek. İran tarihinin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor. ABD İsrail saldırısında 4 ay önce öldürülen İran'ın eski dini lideri Hamani için Irak ve İran'da 5 şehirde tören düzenlenecek. Nihai defin işlemi Hamani'nin doğduğu

ile İran arasında Katar'da gerçekleşen dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Bir sonraki toplantının tarihinin İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei'nin cenaze töreninden sonra belirleneceği açıklandı. Haberleri sunduk.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Günün bu güzel saatinde güzel İzmir'den selamlıyoruz sizi. Bizler Yılmaz İpek Stüdyosu'ndaki yerlerimizi aldık. İşte bugünkü ekip arkadaşlarım. Program yapımcımız Esra Eren, ton meisterimiz Yusuf Günday ve mikrofonda ben Giray Çavdar. Türkülerle gün ortasında İzmir'de yine çok değerli konukları ağırlayacağız bugün. Bağlamasıyla Gürhan Yüksel, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, bas gitarıyla Tayfun Şakalakoğlu, ritim sazlarıyla Murat Kaz ve programımız bugün solistler geçidi var. Radyomuzun değerli sesleri Ali Çakar, Selcan Kökçen Şahin, Tuncay Kemertaş ve Tuğba Ger misafirlerimiz. Hepiniz hoş geldiniz ve programımıza Giresun yöresinden bir türküyle başladık. Ali Çakar seslendirdi. Çatak altından çıktık voltaya, acemi balıklar yavrum gelmez oltaya, zalimin kızını aldık da ortaya ve ilk solistimiz Ali Çakar'a bir hoş geldiniz diyelim özel olarak da.
1: Hoş bulduk.
0: Ve devam türkümüz de var. Evet, yine iyi oldu.
1: Türkülerle gün ortası programında stüdyoda çok kıymetli arkadaşlarımızla birlikte inşallah bir saat boyunca güzel türküler hazırladık.
0: Evet, yine farklı yörelere gideceğiz.
1: Değerli dinleyenlerimizle buluşturacağız inşallah. Buradan da selam ve sevgilerimizi gönderelim kendilerine.
0: Evet. Ve güzel bir türküyle devam edeceğiz şimdi. Rumeli yöresinden, yöre ekibinden derlenen yine güzel bir türküyle Ali Çakar'ı dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz Ali Çakar'a. Ederim. Ağzınıza sağlık ve dönüşümlü olarak yine sanatçılarımızı dinleyeceğiz. Şimdilik veda ediyoruz. Sonrasında yine Ali Çakar bizlerle olacağız. Ve radyomuzun gülen yüzlü solisti Selcan Kökçen Şahin. Şimdi de mikrofonda Burdur, Gölhisar, Dirimil, Kızılyaka yöresinden Servet Tekin ve Ramazan Yalçın'dan derlenen bir türkü seslendirecek bizlere. Hoş geldiniz diyelim kendisine de. Yine konuşuruz. Evlerinin önü handır, yanarda yüreğim külhandır. Görmeyeli çok zamandır.
1: Dır dedi Ali Çakar.
0: Şimdi sıradaki türkümüzde.
1: Şimdi senin de anonsladığın gibi Burdur Dirmil'den, Servet Tekin ve Ramazan Yalçın'dan alınan. Güle çıktım gülmedim, gülden düştüm ölmedim, bilinen diğer adı Şerfem diyeceğiz.

0: çok teşekkür ediyoruz ve Selcan Kökçen Şahin'le olan birlikteliğimiz yine Burdur yöresine sevilen bir türküyle devam ediyor. Yaylalardan, ovalardan ayarim in de gel, yayan değil kıratına ayarim bin de gel.
1: Hadi gari gari sen de gel.
0: Gelelim. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyoruz Selcan Kökçen Şahin'e ve güzel enerjisiyle radyolarımızla bizlerle oldu. Yine kendisini ağırlayacağız ilerleyen dakikalarda. Ve şimdi de sanatçımız Tuncay Kemertaş mikrofonda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Kendisine çok de. Teşekkürler ediyorum. Yine. Sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Sivas Divriği yöresinden Nuri Üstünses'ten alınan bir türküyle bizlerle olacak sanatçımız. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini.

0: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Arkadaşlarımızın ellerine sağlık diyelim. Dinleyenlerimizin de gönlüne.
0: Evet ve yine Sivas yöresindeyiz bu türküde. Bu kez Mahmut Erdal'dan alınan güzel bir türküyü seslendirecek Tuncay Kemertaş. El ne bilir yar aşkına yandım, Mecnun'a döndürüp deleyler beni.

sanatçımız Tuncay Kemertaş'a çok teşekkür ediyoruz ve sanatçılarımız sıralı olarak türkülerini seslendiriyorlar bizlere ve şimdi de Tuğba Ger bizlerle olacak. Sazını eline aldı ve mikrofon başına geçti. İlk olarak Erzincan yöremizden bir deyişi çalıp okuyacak. Bütün dünya senin olsun. Bir dost, bir post yeter bana.

0: teşekkür ediyoruz. Ağzınıza
1: ben de
0: sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Bir Deyiş'le bizlerleydi Tuğba Ger. Ve şimdi de sesi ve sazıyla Kırşehir'e götürecek bizi yine. Neşet Ertaş'tan bir türkü seslendirecek. Derde düştüm, dermanını aradım.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza
1: ben
0: sağlık.
1: Ben de söz arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Güzelleştik.
0: Hepinizin eline, emeğine sağlık diyelim. Ve sevgili dostlar, programımızın bu bölümünde bundan tam 33 yıl önce Sivas'ta Madımak'ta yitirdiğimiz 33 canımızdan birini, çok değerli halk ozanımız Muhlis Akarsu'yu anmak istiyoruz. Akarsu'nun yar üzerine söylediği, feleğe çattığı, gurbete içerlediği, ayrılığa üzüldüğü onlarca türküsü vardır. Henüz 45 yaşında aramızdan ayrılırken, bu yitirdiğimiz tüm canların ruhları şad olsun diyoruz ve Muhlis Akarsu'nun sesine, sazına, sözüne kulak veriyoruz. Vay gözünü sevdiğimin dünyası, dokunsalar ağlar oldum bugünler.

0: TRT Türkü.
1: Yavaş yavaş programımızın sonuna gidiyoruz. Tüm sanatçılarımızı dinledik bugün ikişer türküyle ve yine son olarak Ali Çakar geliyor mikrofona. Şimdi Konya Karapınar yöresinden Osman Sel ve İbrahim Çetin'den derlenen bir türkü seslendirecek bizlere. Elinizden, elinizden, kurtulaydım dilinizden, yeşil başlı ördek olsam, sular içmem gölünüzden.

Sevgili dostlar, keyifle geçen bir saatin sonunda sizlere veda ediyoruz. Program yapımcımız Esra Eren, tonmeisterimiz Yusuf Günday ve mikrofonda ben Giray Çavdar. Türkülerle gün ortasında İzmir'de yine çok değerli konukları ağırladık. Bugün bağlamasıyla Gürhan Yüksel, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, bas gitarıyla Tayfun Şakalakoğlu ve ritim sazlarıyla Murat Kaz ve radyomuzun değerli sesleri Ali Çakar, Selcan Kökçen Şahin, Tuncay Kemertaş ve Tuğba Ager misafirlerimiz oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz ve güzel bir türküyle bugünlük programı noktalıyoruz. Selcan Kökçen Şahin bizlerle.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
0: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarına Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün türkü yolculuğumuzu Elif Sucu hazırladı, Arif Karaman sesimizi ulaştırıyor, mikrofonda ben Ömer Ergedik. İlk türkümüzde Zeki Süzergil'in sesine kulak veriyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Gaziantep yöresine gidiyoruz, Gülseren Erdağ söylüyor. Kaşın kara, gözün kara, benlerin sıra sıra.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Ellerde Birlikteliğimiz devam ediyor. Gaziantep yöresine gidiyoruz. Azmi Körükçü'den alınan türküyü Münevver Özdemir söylüyor. Hış hışı hançer boynuma.

0: TRT Türkü.
1: Ordu yöresine gidiyoruz sevgili dinleyenler. Ali Rıza Gündoğdu'nun Nevzat Kılıç'tan derlediği türküyü Tuğrul Şan söylüyor. Fındık toplayın kızlar.

0: TRT Türkü.
1: Muzaffer Sarı Sözen'in Manisa yöresinden derlediği türküyü Merve Kayacan söylüyor. Oduncular dağdan odun indirir.

Temel Taşçıoğlu'nun sesinde Kütahya yöresine ait Bu Türkiye'ye kulak veriyoruz. Hisarlı Ahmet'ten alınmış türkü. Kütahya'nın pınarları akışır.

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık. Veda vaktine ulaştık. Bugün türkü yolculuğumuzu yapımcımız Elif Sucu hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Karaman sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Şanlıurfa yöresine ait bu türküyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Fatma Topçu söylüyor. Galeliyem, galeli.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Bakanlık, soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin tutumuna da sert tepki gösterdi. 1915 olayları ile ilgili kabul ettikleri siyasi karar, suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir ifadeleri kullanıldı. Ankara'da tarihi NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. NATO zirvesinin yapılacağı alanlara, delegasyonun konaklayacağı yerlere ve geçiş güzergahlarına skuter ve motokuryeler giremeyecek. Güzergahlar üzerinde bulunan AVM otoparklarına ve önlerine de araçlar park edilemeyecek. Hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resen soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Milyonlarca memur ve emekli yarın açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyonunu açıklayacak, böylece Temmuz zamları netleşecek. Avrupa Birliği 3. ülkelerin 150 avro altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik gümrük muafiyetini kaldırdı. Ancak Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan mallar için belirli şartlar altında muafiyet devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuyu değerlendirdi. Gümrük Birliği prensiplerinin e-ticarette de korunması yönünde önemli bir kazanım sağlandı, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 5. Türkiye'de

0: Denizcilik Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı. Hürmüz krizinin tedarik ve enerji arzındaki olumsuz etkisine dikkat çekti. Mevcut koridorları güçlendirmeli, alternatifler oluşturmalıyız dedi. Sayın dinleyiciler, afetlere hazırlık ve sağlık güvenliği ele alındı. Türkiye'nin deprem sağlık yönetimi alanındaki tecrübeleri ve uygulamaları uluslararası katılımcılarla paylaşıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen Bakanlar Konferansı'nda konuştu. Bakan Memişoğlu, dünyada bir ilki imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladık, dedi. AK Parti yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için hazırladığı yeni düzenlemeyi meclis başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrenciler için yeniden eğitim hakkı verileceğini belirtti. Daha önce öğrenci haklarından faydalanmamış tüm öğrenciler başvurabilecek, dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 61. oturum yapılıyor. Dünkü oturumda eski Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun savunmasını tamamladı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Davanın 43. duruşmasında esas hakkındaki mütalaya karşı tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor. 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. 307 şüpheli yakalandı. ABD ile İran arasında Katar'da yapılan dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Tahran, dondurulmuş İran fonlarının bir kısmının kullanıma açılmasına karar verildiğini bildirdi. Lübnan'dan çekilme planını uygulamayan İsrail saldırılarla ateşkesi de ihlal ediyor. Güneydeki Nebatiye'ye hava saldırıları düzenlendi. İşgalci İsrail park halindeki bir aracı İHA ile hedef aldı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Hizbullah'la silahlı bir çatışma istemediklerini söyledi. Ancak hükümetin Hizbullah'ın baskısına boyun eğmeyeceğini ifade etti. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Harkiv kentini füze ve SİHA'larla vurdu. Saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.
1: Yaz sıcaklarında serinliği garantileyin. Arçelik klimalar...
2: Türkü Diyarı.

TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nda TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına sanatçı Bedri Aysel'in seslendirdiği söz ve müziği Cemil Cankat'a ait Digel Kız Yanıma adlı hareketli ezgiyle başladık. Acılarımızı, hasretimizi, gurbeti, sevdayı, hüznü, neşeyi ve her türlü duyguyu dile getiren türkülerle bir araya geldiğimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı Doğan Akyıldız hazırladı. Teknik yönetimde Mahmut Bayhan, sunucunuz ben Derya Can. Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz sizlere. Gönül, gel seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdiğim. Ali Ekber Çiçek'ten alınan Erzincan türküsünde sanatçımız Celal Bakar bizlerle olacak. Türkümüz şu anda seyir halindeyken araçlarındaki radyolarından bizlere kulak veren bütün kıymetli dinleyicilerimize güvenli, kazasız, keyifli yolculuklar dileğimizle armağanımız olsun.

Sözleri Kul Yusuf'a ait Hıdır Ersoy'dan alınan türkümüzü sanatçılarımız Muharrem Temiz'le Cengiz Özkan birlikte söylüyor. Şu benim divane gönlüm yine hubdan huba düştü.

Dere kenarından geçtim, soğuk sularından içtim. Hasan Özçivi'den alınan Çukurova Tarsus'a ait bu türkümüzü sanatçımız Meliha Güneş, siz bütün dinleyicilerimiz için seslendiriyor.

Muzaffer Sarı Sözen'in derleyip notaya aldığı, Bakır Yurtsever'den alınan Şanlıurfa'ya ait türkümüzü sanatçımız İlker Gökkaya'nın yorumuyla sunuyoruz sevgili türkü dostları. Tamburam rebap oldu, ciğerim kebap oldu.

atamız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dinleyip Şark Bülbülü ünvanı verdiği Celal Güzel Ses'ten alınan Diyarbakır'a ait türkümüzü sanatçımız Gürsoy Babaoğlu seslendiriyor. Suya gider su testisi doldurur, sudan gelir gül benzinin soldurur.

yandı Çukurova yandı. Eli bağlı beyler indi. Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği Adana'ya ait sevilen bu türkümüzü sanatçı İbrahim Yavuz Bildiğin kendine has sesi ve yorumuyla sunuyoruz.

TRT Türkü'de, TRT Gulf Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili dinleyicilerimiz. Sözü ve müziği Ertuğrul Polat'a ait Vanili'nin güzelliklerini anlatan ezgimizi sanatçı türküden dinliyoruz. Bugün bizde düğün var, Van'a gel, Ahlat'a gel.

Türkü Diyarı programımızda şimdi de Kahramanmaraş'a doğru yol alalım sevgili türkü severler. Aşık Mahsuni Şerif'ten alınan türkümüzü sanatçımız Erol Köker seslendiriyor. İşte gidiyorum çeşmi siyah, önümüzde dağlar sıralansa da.

saatlerimiz 14.42'yi gösterirken programımızda şimdi de Yücel Paşmakçı'nın Turan Engin'den derleyip notaya aldığı Erzincan'a ait türkümüzü sanatçımız Semra Bağcı söylüyor. Bardım hinteline kumaş getirdim.

hareketli ezgilerden oluşan türkü demetiyle sanatçımız Sevcan Orhan bizlerle olacak sevgili türkü dostları. Gelin bu türkülerimize bildiğimiz kadarıyla hep birlikte eşlik edelim.

TRT GALP Diyarbakır Radyosu'nda türkülerle süren bir türkü diyarının daha sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Yapımcımız Doğan Akyıldız, teknik üretimde Mahmut Bayhan, sunucunuz ben Derya Can. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Sanatçı İbrahim Tatlıses'in seslendireceği Yoğurt Koydum Dolaba adlı türküyle sizlere veda ediyoruz. Esen kalın, TRT Türkü'de türkülerle kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programıyla huzurlarınıza geldik. Bir saat boyunca da birlikteyiz. TRT Türk'ü Anadolu kuşağında sırayı bize aldık efendim. Sazı, sözü Trabzon'a getirdik. Buradan da tüm dinleyicilerimize ulaştıracağız. Sevgili dinleyiciler, yöre yöre gezeceğiz yine. Her zaman olduğu gibi. Trabzon kıyılarından bir takaya bineceğiz adeta. Bir o yana bir bu yana gideceğiz. Kimi zaman denizde seyahat edeceğiz. Kimi zaman karaya çıkacağız birlikte. Ama her gün olduğu gibi bugün de bu toprağın özü, sözü olan türkülerimizi dinleyeceğiz. Bu bir gerçek. Bugünkü programı Elif Sefer Bey hazırladı sizler için. Sesimizi ulaştırıyor şu anda Murat Çelik. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Bugünkü ilk türkümüz Ahmet Güngör'ün sesinden. Kara yemiş dalı var diyor sanatçı.

yasa, destan yazma. Çemen çemen üstüne, çemen çemen üstüne bir destan yazacağım, bir destan yazacağım, bir destan yazacağım. Alacağım kız seni, alacağım kız seni, buradan kaçacağım.

Elazığ yöresinden bir türkü ile devam ediyoruz yolculuğumuza sevgili dinleyicilerimiz. Neşe Dilekçioğlu'nun sesinden dinliyoruz. Mendilim işle yolla, işle gümüşle yolla.

Elazığ yöresindeydik. Neşe Dilekçioğlu'nun sesiyle gittik sevgili dinleyicilerimiz. Bayburt yöresinden bir türküyle devam ediyor yolculuğumuz. İbrahim Can'ın sesinden dinliyoruz. Giydim çarıklarımı, gel bağla bağlarını. Terk ettim, gidiyorum Bayburt'un dağlarını.

Bayburt yöresindeydik. Recep Kırıcı'dan derlenen türküyü dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Bayburt'tan Ordu Aybastı tarafına gidiyoruz şimdi de Özlem Üngör'ün sesiyle. Sevdiğime varamadım, ipek çorap giyemedim.

Karanfilin moruna, ölüyorum yoluna. Çifte kurban adadım sevdiğimin yoluna. Nida Ateş, Çanakkale yöresine götürdü bizi sevgili dinleyicilerimiz. Nazlı Öksüz'den dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor birlikteliğimiz. Bugün çay bulandı, yarın durulmaz. Yol ver dağlar, ben sılama varayım.

15.26'yı gösteriyor saatimiz sevgili dinleyiciler. Karadeniz'den devam ediyor türkülerle. Giresun Görele yöresindeyiz bu kez. Ahmet Turan Şan'ın arşivimizde yer alan sesinden dinliyoruz. Sarı kızın ayağında yemeni, yaz geldikçe çiğner çayır çimeni.

Tokat Zile'ye gidiyoruz. Gülseren Erdoğan sesiyle sevgili dinleyicilerimiz. Bir güzelin hasretinden, ahından tutuştu her yanım, yandı hayandı. Aşık oldum onun mah cemaline. Aşkından her yanım yandı hayandı.

Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz devam ediyor. TRT Türkü'desiniz, Karadeniz'den programını dinliyorsunuz. Hale Gür'ün sesine yer veriyoruz şimdi de programımızda. Sinop'ta Tabya'ya yakın, seyirtin akın akın, düştüm sarhoş eline, gelin halime bakın.

Emin Yağcı'dan derlenen türküyle devam ediyoruz yolculuğumuza. Ahmet Günday'ın sesinden dinliyoruz. Fadimem çemberinin ipekleri karali, alamaz seni benden ha bu köyün krali.

Sevgili dinleyicilerimiz, şimdiki durağımız Sivas Yıldızeli. Adile Kurt Karatepe söylüyor. Taze karlar yağmış karın üstüne, bülbül figan eyler gülün üstüne. Dediler nazlı yarini el almış, daha iflah olmam bunun üstüne.

0: TRT Türkü.
1: Yaz gelince eser Meltem rüzgarı, erir ve tükenir dağların karı, çiçek açar.

0: Konak yeri olur Togut'un dağı, İnek yatar nöbet tutar buzağı. Ne yazık ki fark etmezler uzağı, bakar dönük gözler yaylaya doğru. Çerciban'ın kınası var elinde, 5 yıllık gurbetçi ver belinde. Sevda meşktir hemşinlinin dilinde, yürür sevdalılar yaylaya doğru. Yaylanın yolları bize aşina, hasret kaldık toprağına taşına. Gurbet elde bastık 50 yaşına, gönüller gurbetten yaylaya doğru. Gönüller gurbetten yaylaya doğru.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, yavaş yavaş bugünkü birlikteliğimizin de artık sonuna yaklaşıyoruz. Az önce Yaşar Çorbacıoğlu'ndan dinledik Yaylaya Doğru isimli eseri. Zeynep Başkan'ın sesiyle devam ediyor birlikteliğimiz. Durağımız Trabzon yöresi. Yaylanın çimenine diyoruz.

15.53'ü gösterdi saatler sevgili dinleyicilerimiz. Mahmut Kıvanç'ın sesiyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Zerdali çiçek açtı diyor sanatçı.

Bugün de ayrılık vakti geldi çatta sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programını dinlediniz. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Aranızdan yine güzel bir türkümüzle ayrılıyoruz sevgili dinleyiciler. Sözü müziğe, türkülere bırakarak her zaman olduğu gibi. Bugünkü programı Elif Sefer Bey hazırladı. Sesimizi ulaştırdı Murat Çelik. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Birol Topaloğlu bugünkü son türkümüzü söyleyen isim. Altını bozdurayım diyor sanatçı. Hoşça kalın.

İyi günler, ben Meltem Ersan. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Bakanlık soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin tutumuna da sert tepki gösterdi. 1915 olayları ile ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir ifadesi kullanıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de temaslarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik işbirliği ile adalet alanındaki ortak çalışmalar ele alındı. Milyonlarca memur ve emekli yarın açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyonunu açıklayacak. Böylece Temmuz zamları netleşecek. Avrupa Birliği 3. ülkelerin 150 avro altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik gümrük muafiyetini kaldırdı. Ancak Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan mallar için belirli şartlar altında muafiyet devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuyu değerlendirdi. Gümrük Birliği prensiplerinin e-ticarette de korunması yönünde önemli bir kazanım sağlandı dedi. Hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resen soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 61. oturum yapılıyor. İmamoğlu mahkeme başkanı ile tartışması üzerine salondan çıkarıldı ve oturuma ara verildi. Sonrasında İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a CMK'dan avukat görevlendirilmesi için duruşmaya yeniden ara verildi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Davanın 43. duruşmasında esas hakkındaki mütalaya karşı tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor. Giresun'da eski CHP'li görevli belediye başkanı Hasbi Dede'nin çocuğa karşı cinsel taciz suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldığı davanın mağduru Tuana Elif torunun ölümüne neden olan trafik kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Başsavcılık 16 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkında olası kastla öldürme suçundan iddianame hazırladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stajyer kız öğrencilere cinsel taciz ve istismarda bulundukları suçlamasıyla yargılanan 5 sanık hakkında karar çıktı. 4 sanığa 2 yıl 3 ayla 7 yıl 4 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi. 1 sanık beraat etti. 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. 307 şüpheli yakalandı. Kırklareli merkezli 11 ilde çalıntı ve gümrük kaçağı araçlarının şasi numarasını değiştirenlere yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 42 şüpheliden 5'i tutuklandı. ABD ile İran arasında Katar'da yapılan dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Tahran dondurulmuş İran fonlarının bir kısmının kullanıma açılmasına karar verildiğini bildirdi. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürdürüyor. Son yıllarda 3 Filistinli daha katledildi. Lübnan'da çekilme planını uygulamayan İsrail saldırılarla ateşkesi de ihlal ediyor. Güneydeki Nebatiye'ye hava saldırıları düzenlendi. İşgalci İsrail park halindeki bir aracı İHA ile hedef aldı. Lübnan Başbakanı Nevval Selam, Hizbullah'la silahlı bir çatışma istemediklerini söyledi. Ancak hükümetin Hizbullah'ın baskısına boyun eğmeyeceği ifade edildi. Rusya gece boyu Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenledi. Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kent füze ve İHA'larla hedef alındı. Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Saldırılara Ukrayna'dan da misilleme geldi. Ukrayna ordusu Kıstova, Rusya'ya ait petrol rafinerisine vurduğunu duyurdu. Avrupa Birliği

Çin'in ABD merkezli teknoloji devi Google'a verdiği rekabet cezası kesinleşti. Avrupa Birliği Adalet Divanı şirkete kesilen 4 milyar 100 milyon avroluk cezayı onadı. Teknoloji şirketlerine yönelik en büyük rekabet davalarından birinde son söz söylenmiş oldu. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Kimi zaman gönüllere dokunan, kimi zaman neşelendiren, bizi biz yapan türkülerimizle yaklaşık bir saat boyunca burada sizinleyiz. Programı hazırlayan Volkan Karaman, teknik yönetmenimiz Haydar Uras ve mikrofonda ben Hatice Aslan Arslan, Antalya'dan TRT Antalya Radyosu'ndan tüm türkü dostlarımıza sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türkülerle buluşmak için hazırsanız bir potpourri ile başlayacağız bugün Akdeniz'in renklerine. Eser Tunçoğlu'nu dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 16.39'u gösteriyor. Akdeniz'in renkleri Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir türküsüyle Nazlı Öksüz'ün eşliğinde devam ediyor. Köprüden geçti gelin.

0: TRT Türkü.
1: Yıldız Çam'ı dinleyeceğiz. Neşet Ertaş'tan alınan türküde Bahçe Duvarından Açtım.

Ezgilerden süzülüp notalara dökülen birbirinden güzel türkülerle bezediğimiz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik değerli dinleyenler. Yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Haydar Uras, mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Şanlıurfa türküsüyle başlıyoruz değerli dinleyenler. Ve Cem Çelebi söylüyor, gam yüküne tüccar olduğumu satarım.

Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan da şimdi Can Etili'nin söyleyeceği güzel bir türkü dinleyeceğiz tabii. Onu birazdan dinleyeceğiz derler. Şu an Sabahat Akkiraz güzel bir türkü söylüyor. Bir Adana türküsünü sizler için söylüyor. Yara Beni.

Saatimiz 17.16 oldu değerli dinleyenler. Bu dakikalarda Aşık Mahsuni Şerif'e ait bir Kahramanmaraş türküsü dinleyeceğiz. Ve Aşık Mahsuni Şerif kendisi söylüyor o güzel sesiyle. İşte gidiyorum Çeşmi Siyahım.

Aşık Mahsuni Şerif'e ait olan bir Kahramanmaraş türküsüyle programımız devam ediyor. Nihat Erdağ huzurlarınızda. Bugün ben şahımı gördüm.

Sevgili dinleyenler, bir Şanlıurfa türküsü dinleyeceğiz bu dakikalarda. Mehmet Özbek, Mustafa Savaş'tan derledi. Ahmet Turan Şan söylüyor, Karaköprü narlıktır.

Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Şimdi bir Niğde türküsü dinleyeceğiz. Rıfat Çavuş'a ait olan bu türkü Muzaffer Sarı Sözen derledi. Mehmet Demirtaş söylüyor. Yabandan gel yabandan.

Sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının da bugün için sonuna geldik. Programı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Erzum vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz ve Dünya Tekin'in söyleyeceği bir Gaziantep türküsüyle veda ediyoruz. Gönül gurbet ele varma.

En işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Bakanlık, soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin tutumuna da sert tepki gösterdi. 1915 olayları ile ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir ifadeleri kullanıldı. 2026 NATO Ankara zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan ittifaka eleştiri geldi. NATO için en çok parayı ABD harcıyor dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bakü'de temaslarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik işbirliği ile adalet alanındaki ortak çalışmalar ele alındı. Türkiye sınır ötesi ödemelerde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin tek avro ödeme alanına katılmak için niyet mektubu ilettiğini açıkladı. Türkiye AB yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantısında konuşan Şimşek, sınır ötesi ödemeler daha hızlı, güvenli ve düşük maliyeti hale gelecek dedi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan orman yangınının üzerinden bir yıl geçti. Bölgede yapımına başlanan afet konutları tamamlanma aşamasına geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak dedi. Hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan reysen soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 61. oturum yapılıyor. İmamoğlu mahkeme başkanıyla tartışması üzerine salondan çıkarıldı ve oturuma ara verildi. Sonrasında İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a CMK'dan avukat görevlendirilmesi için duruşmaya yeniden ara verildi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 2 üst sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Davanın 43. duruşmasında esas hakkındaki mütalaya karşı tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor. Giresun'da eski CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin çocuğa karşı cinsel taciz suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldığı davanın mağduru Tuana Elif Torun'un ölümüne neden olan trafik kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Başsavcılık 16 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkında olası kasta öldürme suçundan iddianame hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici olacaklar için görevlendirme takvimini yayımladı. Takvime göre müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları bugün duyurulacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'da yapılan dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Tahran, dondurulmuş İran fonlarının bir kısmının kullanıma açılmasına karar verildiğini bildirdi. Gazze'de soykırım bir gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürdürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. Rusya gece boyu Ukrayna'ya yoğun hava saldırıları düzenledi. Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kent füze ve İHA'larla hedef alındı. Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Saldırılara Ukrayna'dan misilleme geldi. Ukrayna ordusu Kıstova, Rusya'ya ait petrol rafinerisini vurduğunu duyurdu. Rusya'da akaryakıt sıkıntısı sürüyor. Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırılarının ardından birçok bölgede yakıt satışına kısıtlama getirildi. Yetkililer arzı korumak için ek tedbirler alıyor. Avrupa Birliği'nin ABD merkezli teknoloji devi Google'a verdiği rekabet cezası kesinleşti. Avrupa Birliği Adalet Divanı şirkete kesilen 4 milyar 100 milyon avroluk cezayı onadı. Teknoloji şirketlerine yönelik en büyük rekabet davalarının birinde son söz söylenmiş oldu. Haberleri dinlediniz.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Şehrin

Değerli dinleyiciler, Türkü Sözlüğü'nde bugün dağların serbest rüzgarıyla büyüyen, ürkek bakışların ve zarafetin simgesi olan o nazlı kelimeyi, ceyranı konuşuyoruz. Ceyran yani ceylan, halk müziğimizin, özellikle de Serhat boylarımızın ve Azerbaycan ezgilerinin en sevgili motiflerinden biridir. Kelime anlamıyla ürkek ve narin bir yaban hayvanını temsil etse de, türkülerimizin o derin anlam dünyasında ceyran, ulaşılamayan, bakışıyla yürek yakan nazlı sevgilinin ta kendisidir. Aşık sevgilisini anlatırken onun süzülerek yürüyüşünü, kimselere eyvallah etmeyen o asil duruşunu ceyrana benzetir. Ceyranım dediğinde aslında hem onun ürkekliğine kıyamadığını hem de o eşsiz güzelliğe teslim olduğunu ilan eder. Dağların doruklarında izini kaybettiren bu narin canlı, sevdalısını peşinde koşturan tatlı bir imtihana dönüşür. Şimdi sizi bu zarafetin ve aşkın nakış gibi işlendiği, yüreklere neşe ve hasret bırakan o meşhur Azerbaycan halk mahnısıyla baş başa bırakıyoruz. Köksal Coşkun seslendiriyor. Ceyranım gel gel, başına ben senin, dolanım gel gel.

hemşerin dünyanın... Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Salı akşamı.
1: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyenleri. FM TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı programına hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Program yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton meisterimiz Abdullah Tombuloğlu ve ben spikeriniz Murat Doğru. Evet kıymetli dostlar, Kırklareli'nden Şanlıurfa'ya, Kars'tan Manisa'ya kadar yurdun dört bir yanından birbirinden güzel türküler dinleyeceğiniz bu güzel programda daha fazla sizleri bekletmeyelim, hemen ilk türkümüze geçelim. İlk türkümüz nereden? Nevşehir'den. Evet, Muzaffer Sarı Söze'nin Salcı Hüseyin'den derlediği Nevşehir yöresine ait türküyü Erol Köker'den dinliyoruz. Çekmecemin Perçini.

Büyük cevizin dibi ne durursun el gibi. Sallan da gel yanıma. Helalce yarim gibi. Evet efendim, Ahmet Yamacı'nın Nazım Can'dan derlediği Erzincan Kuruçay yöresine ait türküyü Sabahat Akkiraz'dan dinliyoruz.

Efendim şimdi ise İsmet Akyol'un Gürbüz Sapmaz'dan derlediği Nevşehir Hacı Bektaş yöresine ait türküyü İbrahim Can'dan dinliyoruz. Evlerinin önü bulgur sokusu, karşı yerden geliyor yarın kokusu.

Efendim Hasan Özel Adana yollarında dedi. Şimdi ise Elazığ yöresinden Enver Demirbağ'ın kaynaklık ettiği türküyü Adile Kurt Karatepe'den dinliyoruz. Mendilim işle yolla, işle gümüşle yolla.

Sevgili TRT Türkü dinleyenleri, birbirinden güzel türküler dinlemeye efendim devam ediyoruz. Şimdi ise Mehmet Özbey'in Mahmut Güzelgöz'den derlediği Şanlıurfa türküsü var sırada. Mikrofona kim geliyor? Benim konservatuardan da çok sevdiğim arkadaşım Hüseyin Mustafa Arı'dan dinliyoruz. Bahçeye kuzu girdi, tüyü kırmızı girdi. Seni sevdim seveli.

Daracık sokakta yâre kavuştum. Yâr aşağı, ben yukarı savuştum. Yâre bir gül verdim, yarlan barıştım. Bir tanecik bu dert yaralar beni. Evet kıymetli dostlar, Mehmet Özbey'in Mahmut Güzelgöz'den derlediği Şanlıurfa yöresine ait bu güzel türküyü Halil Altıngöz ve Münevver Özdemir'den dinliyoruz.

Kıymetli dostlar, Adana'dan şimdi ise Çorum'a uzanıyoruz. Burada önümüzde çok güzel bir türkü var. Esra Er Ekinci'den dinleyeceğiz. Şu uzun gecenin gecesi olsam, sılada bir evin bacası olsam. Dediler ki Nazlı yarın pek hasta, başında okuyan hocası olsam.

Kıymetli TRT Türkü dinleyenleri, sıradaki türküyü zannediyorum ki birçoğumuz biliyoruz. Evet, Erzincan Tercan yöresinden Yavuz Top'un kaynaklık ettiği türküyü Gülcan Kaya'dan dinleyeceğiz. Yarim senden ayrılalı hayli zaman oldu, gel. Bak gözümden akan yaşlar, ab-ı revan oldu, gel.

Kahve koydum fincana, hele bakın Mican'a. Kör olası Kel Seyit, nasıl kıydın bu cana? Evet sevgili dostlar, Ahmet Yamacı'nın Halim Giresunlu oğlundan derlediği Giresun yöresine ait bu türküyü Senem Akdemir'den dinliyoruz.

Evet kıymetli dostlar, yaklaşık bir saattir, hatta evet bir saati de geçtik. Devam eden türkülerle yaptığımız bu yolculukta şimdi ise Erzincan'dan Malatya'ya uzanıyoruz. Yine vedalaştı dildar yaren, başıma ateşler saçtı gidiyor. Dili mecruhuma eyledi nalan, sinemde yareler açtı gidiyor. Efendim Nazmiye Coşkun Özgül'ün İbrahim Erdem'den derlediği Malatya Akçadağ Bekir Uşağı yöresine ait türküyü Reyhan Ediş'ten dinliyoruz.

Kıymetli dostlar, şimdi ise Mehmet Özbey'in Abdullah Tunç'tan derlediği Elazığ Harput türküsü var sırada. Ender Balkır'dan dinliyoruz. Yüksek minarede kandiller yanar.

Türkülerin olmadığı yerde çiçekler açmaz, kuşlar cıvıldamaz, akmaz derin dingin ırmaklar hasrete. Bahçeye dikilen fidanlar yeşermez türküler olmadıkça. Çiçekler kokmaz türkülerin geçmediği yollarda. Türküler umuttur, hasrettir, vefadır, dostluktur ve yüreğimizde kıvrım kıvrım dolanan ince bir yoldur sılaya uzanan gurbet ellerde. Dermandır dermansız kalanlara yüreğin gurbetinde büyüyen, özlemleri kor kor demet demet sunan iki damla hasret çiçeğidir türküler. Evet kıymetli dostlar, şimdiki durağımız bu güzel türkülerin içinde yine Erzincan'a gideceğiz. Ervahı ezelde levh-i kalemde bu benim bahtımı kara yazmışlar diyor Beyhan Karslı.

TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı efendim devam ediyor. Nevşehir Hacı Bektaş yöresinden Gürbüz Sapmaz'dan kaynaklık etti bu türküyü Emine Karakuş'tan dinliyoruz. Bir çift güzel gördüm yolda yolakta, altın küpe şan veriyor kulakta. Yeryüzünde insan, gökte melekte. Acep sevdiğimin eşi var mı ola?

Efendim sıradaki türkümüz Bozkır'ın o güzel sesi, o güzel yorumu büyük usta Neşet Ertaş'a ait. At olan el atına biner mi? Yiğit olan ikrarından döner mi?

Efendim artık yavaş yavaş programın sonuna doğru gidiyoruz. Şimdi Bursa'dan Sivas'a doğru geçelim. Necla Akben'in Remziye Akkaplan'dan derlediği Sivas Bostankaya yöresine ait türküyü Turgay Başaylı'dan dinliyoruz. Giderim kırağınan, gül yoldum orağınan.

Kıymetli dinleyenler, yurdumuzun dört bir yanından birbirinden güzel türküler dinlediğiniz Türkü Akşamı programının sonuna geldik. Efendim, bir başka programda görüşmek ümidiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Ve son türkümüz Konya yöresine ait. Hani ya da benim 50 dirhem pırasam, mumlar yaksam, Konyalımı arasam. Bedia Akartürk'ü dinliyoruz. Efendim hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konserinden hepinize merhaba. Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Yurttan Sesler Saz Sanatçısı ve Koro Şefi Yaşar Aydaş, Türk Halk Müziği'ne emek vermiş ustalardandır. Aslen Trabzonlu olan Yaşar Aydaş, 1959 yılında Ankara Radyosu'nda bağlama sanatçısı olarak göreve başladı. Üstad aynı zamanda kavalda çalmaktaydı. 1979 yılından itibaren Koro Şefi olarak görevini sürdüren Yaşar Aydaş, denetim ve repertuar kurulu üyeliği, stajyer ses ve saz sanatçılarının eğitimi gibi pek çok görevde de bulundu. TRT repertuarına gerek derleyici, gerek notalarını yazarak birçok türkü ve oyun havası kazandırdı. Hocamız Yaşar Aydaş'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Kendisinin notaya aldığı Muğla yöresinden Zeybe'yi bağlama takımından dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Süzen, folklor araştırmacısı, yazarı, Yurttan Sesler Topluluğu'nun kurucusu ve eğitimcisidir. Aslen Sivaslı olan hocamız eğitimini Sivas'ta tamamladı. Bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. İstanbul Konservatuvarı'ndaki eğitiminin ardından müzik öğretmenliği görevinde bulundu. Yöresinde saçlıların Muzaffer olarak tanınan Muzaffer Sarı Süzen, kendisini tanıyanların anlatımıyla sakin görünüşlü, nazik, yavaş sesle konuşan saygılı, haksızlıklar karşısında kendisinden beklenmeyecek kadar sert tepki gösteren bir yapıya sahipti. Bu dağlar meşe dağlar, vermiş baş başa dağlar, yârim küsmüş gidiyor, koymayın aşa dağlar. Muzaffer Sarı Sözen'den alınan Doğu Anadolu bölgesinden ağıta bağlı olarak yine hocamızın Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan derlediği Sivas Şarkışta yöresinden türküyü korodan dinliyoruz. Keklik idim vurdular, ganadımı kırdılar. Daha ben neydim ki anamdan ayırdılar.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Süzen müzik öğretmenliği yaptığı 1930'lu yıllarda Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kusi Tecer ile tanıştı. Bu tanışma onun hayatını değiştiren bir dönemin başlangıcı oldu. Bu sayede onun hayatında halk kültürünün, özellikle de müzik folklorunun daha yakından tanınması, araştırılması ve derlenmesine dönük farklı bir dönem başladı. Özellikle Muzaffer Sarı Süzen'in Ahmet Kusi Tecer'le Halk Şairlerini Koruma Derneği'ni kurmaları ve bu derneğin çatısı altında Halk Şairleri Bayramı'nı düzenlemeleri halk kültürüne önemli bir katkı olarak Türk folklor tarihine geçmişti. Çünkü Aşık Veysel gibi bir ozan bu vesileyle tanındı. Abalımın cepkeni safi sırma ilikli, abalımı vuranlar 12'de Giritli. Muzaffer Sarı Süzen'in Nazmi İlyas ve Ahmet Yamacı'dan derlediği Aydın yöresinden Abalı Zeybeğini Özgür Eren seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen ustamız Ahmet Kutsi Tecer'le birlikte düzenledikleri Halk Şairleri Bayramı münasebetiyle o yıllarda bir de broşür hazırladı. Sivas Halk Şairleri isimli bu broşürde Sivas halaylarını anlatıp notalarını bastırdı. Bu notalar halaylar konusunda yayınlanan ilk basılı belge olma özelliğini taşımaktaydı. Bu çalışmalardan sonra Muzaffer Sarı Sözen Ankara'ya çağrıldı. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş günlerinde planlanan derleme gezilerini gerçekleştirecek heyet üyeleri arasına dahil edildi. Bu üstadın hayatının akışını tamamen değiştiren yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Dağlara septim ekin, giderdim elimdekin. Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği Kerkük türküsüyle Ahmet Tuzlu mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen 1937 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan folklor derleme çalışmalarını yürütecek ekibe Ahmet Kutsi Tecer'in aracılığıyla Sivas'tan katıldı. Bu derleme gezisinde Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Halil Bedi Yönetken ve teknisyen Arif Etikan vardı. Muzaffer Sarı Sözen 1938 yılında da Ankara Devlet Konservatuarı folklor arşiv şefliğine tayin edildi. Bu okulda ölümüne kadar folklor dersleri verdi. Fırat kenarında yüzen kayıklar, anam ağlar bacım beni sayıklar, başıma toplanmış bağrı yanıklar. Mustafa Özgür'ün Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsünü Dilek Karadağ söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, 1937 yılında başlayan ve 1953 yılına kadar devam eden Üstad Muzaffer Sarı Sözen'in de katıldığı Ankara Devlet Konservatuarı derleme gezileri bu alanda düzenlenen en büyük ve önemli çalışmalardandı. Yurdumuzun birçok yöresinde yapılan bu derleme çalışmalarında on binlerce türkü ve oyun havası tele, muma ve taş plaklara kaydedilip daha sonra notaya alındı. Muzaffer Sarı Sözen hocamız 1957 yılına kadar derleme çalışmalarını sürdürdü. Toplam 18 derleme gezisine katıldı. Hocamızın derlediği, notaya aldığı türküler ve oyun havaları bugün TRT repertuarının temelini ve önemli kısmını oluşturmaktadır. Yayla suları akarda, akar gelir çimenden, yer ganarsa yağmurdan, ben de ganarım senden. İbrahim Can'dan alınan Trabzon yöresinden yol havasına bağlı olarak yine İbrahim Can'ın Osman Yazıcı'dan derlediği Trabzon türküsüyle Özlem Üngör sizinle. Yükledim kıratıma torul hartamasını, nereden öğrendin yarim adam aldatmasını.

sanat müziği sanatçılarının katılımıyla faaliyet gösteriyordu. Dönemin Ankara Radyosu Müdürü Vedat Nedim Tör ve Müzik Yayınları Müdürü Mesut Cemil Bey'in önerisiyle Muzaffer Sarı Sözen hem topluluğu yönetmeye hem de halk müziği yayınlarını yürütmeye başladı. Özellikle Yurttan Sesler ve Bir Türkü Öğreniyoruz programları üstadın hazırladığı önemli Türk halk müziği yayınlarındandı. Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunu daha sonraki yıllarda İzmir, İstanbul ve Erzurum radyolarında kurulan Yurttan Sesler toplulukları takip etti. Bu kadar cevretme aziz sultanım, yar ne olur insafa gel bazı bazı, halime rahmeyle ruhi revanım, bende ne keremler kıl bazı bazı. Muzaffer Sarı Sözen'in Hasan Hüseyin'den derlediği Gaziantep yöresinden deyişi korodan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Yurttan Sesler Saz Sanatçısı ve Koro Şefi hocamız Nida Tüfekçi, Muzaffer Sarı Sözen'le ilgili şunları anlatmış. Halk oyunları konusunda da geniş bilgisi olan Muzaffer Sarı Sözen, 1949 yılında Venedik ve Diyariç Festivali'ne katılan ve birincilik ödülü alan Türk ekibinin başkanı olarak bu konuda da aktif bir rol oynamıştır. Bu konudaki çalışmalarını bir bankamızın kurduğu halk oyunlarını yayma ve yaşatma tesisindeki ekibe de seçilerek sürdürmüş, hizmetine orada devam ettirmiştir. Bu festivaller sonradan halk oyunlarımızın ilkokullara kadar girmesine zemin hazırlamıştır. Ah edip ağlama Zülfü Siyahım, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Gönül vurgunuyum, yaram çok derin, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Muhlis Akarsu'dan alınan Sivas Kangal yöresinden deyişi Gürsoy Babaoğlu söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen'in kurucusu ve şefi olduğu Yurttan Sesler topluluğu birçok aşığın noktası olmuştur. Bunlardan biri de Ozan Mahmut Erdal'dır. Radyo sanatçısı olmak için yola düşen Mahmut Erdal şunları anlatmış. 1955 yılında Ankara'ya geldim. O yıllarda mecliste odacılık yapan Kirvem'in aracılığıyla Refik

Oraltan'dan kartvizit aldım. Amacım Muzaffer Sarı Sözen'e ulaşmaktı. Kartviziti aldığım günün ertesi günü radyo evinin kapısına dayandım. Sarı Sözen gelince odacı, "Bu aşık sizi bekliyor," dedi. Odasına çağırdı. Koraltan'dan aldığım kartviziti Sarı Sözen'e uzattım. Kartviziti okumadan yırttı attı ve "Çıkar bakalım sazını," dedi. Sıtkı Baba'dan "Ah edip ağlamak bana mı düşmüşü çaldım," söyledim. Çok beğendi. "İşte tavsiye mektubu budur," dedi. O gece Yurttan Sesler'in programında beni de anons etti. Bir de "Benim için Ötün Turnaları" okudum. İlk radyo macera böyle oldu. Sivas Divriği Çamşıhı Beldesi Şahin Köyü'nden Ozan Mahmut Erdal'ın deyişini Semra Algüloflas seslendiriyor. "Mah Cemal'in güneş midir ay mıdır? Yüzüne baktıkça bakasım gelir. Kirpiğin ok hilal kaşın yay mıdır? Alıp şu bağrıma çakasım gelir."

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen Usta katıldığı derleme gezilerinde halk oyunlarını görüntüleyen bir fotoğraf albümü oluşturmuştur. Ayrıca bağlama, cura, mey, çifte kaval, kemençe, kaval, tulum, davul, zurna, def, darbuka gibi birçok halk sazını toplayarak konservatuvar arşivinde bir koleksiyon oluşturan üstadın yayınlanmış kitapları da vardır. Bu anlamda Seçmeköy Türküleri, Yurttan Sesler ve Türk Halk Musikisi Usulleri Türk halk kültürüne kazandırdığı önemli çalışmalarındandır. Aşağıdan gelir aldıramadım, kolları boynuma sardıramadım. Bir elimde divit, birinde kalem, bir yarın aklını kandıramadım. Nida Tüfekçi'nin Metin Pala'dan derlediği Gümüşhane Kelki türküsüyle Barış Akpınar sizinle.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen hocamız 1942 tarihli radyo dergisinde şöyle demiş. Radyonun sımsıkı tuttuğu ve başardığı halk türküleri yayını ne sadece dinleyicilerine hoşça vakit geçirtmek ne de yalnız türkülerimizin çeşitleri hakkında fikir vermekten ibaret değildir. Gönüllerimizi bir araya toplamak ve bütün memleketi tek duygu haline getirmek yurttan seslerin başlıca hedefidir. Artık izaha lüzum kalmamıştır ki yurttan seslerin sanatkar işçileri memlekete en modern tahrip vasıtalarının bile zerresini koparamayacağı bambaşka bir istihkam yapmakla meşguldürler. Ömrünü Türk halk müziğine adayan yurttan seslerin kurucusu, eğitimcisi, folklor araştırmacısı, yazarı hocamız Muzaffer Sarı Sözen'i adıyla andığımız stüdyoda saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Denizlerin kumuyum, balıkların puluyum, aç kollarını zöhrecim, ben de Allah'ın kuluyum. Aydınlı Fatma'dan alınan Aydın türküsüyle Yeşim Dağlı mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Mustafa Acar yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun söyleyeceği Muzaffer Sarı Sözen'in Selahattin Erdal'dan derlediği Giresun Şebin Karahisar yöresinden Sedir Kenarı havasıyla veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız bağlamalar Ferhat Durmuş, Hasan Özçırpan, Umut Sülünoğlu, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Dilli ve Dilsiz Kaval Fatih Koçar, Karadeniz Kemençesi Volkan Karaoğlu, Bas Mert Aslan, ritim sazlar Cemil Altun ve Cemal Özkızıltaş ve biz yayında emeği geçen ton maestro Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş, teknik yönetmen Volkan Kahraman, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın. Hoşçakalın.

Merhaba değerli dinleyenler. Türkiye Evi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Efendim İstanbul Radyosu'ndan canlı yayında sizlere sesleniyoruz, TRT Türkü'den. Efendim programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri yurdumuzun dört bir tarafından dinleyen siz değerli dinleyicilerimize selam sevgilerimizi gönderiyoruz buradan. Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam orkestramızda bizlere kimler eşlik edecek? Hemen sizlere onları takdim edeyim. Grup şefimiz Kavalda Osman Aktaş, Meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Özkan Alıcı, kemanede Burhan Elmas, kemençede Umut Ayvaz, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Nazif Güvenir ve Can Akın bizlere eşlik edecek. Yapımcımız Kerem Bulut, ton meisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz İhsan Bulut ve ben mikrofonda Hüseyin Balcı. Bu akşam sizler için birbirinden güzel türküler hazırladım ve elimden geldiğince seslendirmeye çalışacağım. Sevgili dinleyenlerimiz, ilk olarak Trabzon'dan bir türkü seslendirdik.

Mektup yazdım alasın dedik. Türkümüzü değerli hocamız Yücel Paşmakçı Dursun Dereli'den derlemiş. Sevgili hocamızı da yakın zamanda kaybettik. 20 Haziran'da Yücel Paşmakçı hocamızı rahmet ve minnetle anıyorum. Gerçekten Türk halk müziğine büyük emekleri olmuş hocamızın. Repertuarımıza yüzlerce eser kazandırmış. Onun nezdinde rahmetli olan tüm hocalarımızı da buradan bir kez daha anmış olalım. Kendilerine de rahmet dileyelim. Yücel Paşmakçı hocamıza da bir kez daha rahmet dilemiş olalım. Onun gibi değerli hocalar sayesinde biz yolumuza devam ediyoruz. Onların ışığında bu bayrağı teslim edeceğiz gelecek nesle. Elimizden gelen neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Türk halk müziğine emek vermeye çalışıyoruz. Bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz kendilerini. Evet, değerli dinleyenlerimiz, devam ediyoruz. Görele gideceğiz. Çavuşlu köyünden bir türkü seslendireceğiz. Atmacayı vurdular bir avuç kanı için diyeceğiz. Türkümüzü İbrahim Can Gülsel Tahmaz'dan derlemiş. Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Efendim teşekkür ediyoruz değerli orkestramıza. Güzel bir hareketli türküyle sizlere seslenmiş olduk. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi ise Maraş yöresinden bir türküyle sizlere sesleneceğiz. Ne diyeceğiz efendim? Karaçadır düzledir diyoruz. Türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen hocamız Ökkeş Eşkin'den derlemiş.

Efendim teşekkür ediyoruz. Güzel bir Maraş türküsüyle sizlere seslenmiş olduk. Devam ediyoruz. Şimdi ise Adana yöresinden bir türküyle Karayısalı köyü. Ne diyeceğiz? Gide gide bir söğüde dayandım diyeceğiz. Türkümüzü Nida Tüfekçi Halil Atılgan'dan derlemiş.

Efendim teşekkür ediyorum. Güzel bir Adana türküsü seslendirdik sizler için. Efendim birbirinden güzel türkülerimizle devam ediyoruz yolculuğumuza. Şimdi ise kendi yöreme gideceğiz. Rize'den bir türküyle sizlere seslenmiş olacağım. Gelemedim Eminem'de memlekete bu sene diyeceğiz. Türkümüzü İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Şubesi derlemiş. Kimden? Ahmet Altıntaş'tan. Buyurun efendim.

Efendim teşekkür ediyorum birbirinden güzel değerli orkestramıza. Ellerinize yüreğinize sağlık diyoruz. Rize'den güzel bir türküyle sizlere seslendik. Yine Karadeniz yöresinden devam ediyoruz değerli dostlarımız. Şimdi ise Giresun'dayız. Güzel bir karşılama havası. Giresun'un evleri diyeceğiz. Türkümüzü derleyen Necat Buhara. Buyurunuz efendim.

Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Sevgili dinleyenlerimiz, sizler için hazırlamış olduğumuz repertuarımızla türkülerimizi icra etmeye çalışıyoruz. Efendim, programımız bildiğiniz üzere gece 01 itibariyle de tekrarı yayınlanmakta. Bunun da hatırlatmasını yapmış olalım. Gece 01'de programımızın tekrarını dinleyebilirsiniz. Evet sevgili dinleyenlerimiz, devam ediyoruz. Erzurum'dan bir türküyle bu sefer sizlere sesleneceğiz. Pınar başından bulanır diyeceğiz. Türkümüzü Seyfettin Sığmaz derlemiş. Kaynak kişi de kendisi. Evet değerli orkestramız, sizdeyiz.

Efendim teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Çok sevdiğim bir türküyü seslendirmiş oldum sizler için. Erzurum'a gittik. Pınarbaşı'ndan bulanır dedik. Evet sevgili dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuz devam ediyor. Bu sefer hareketleneceğiz. Kırşehir yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Türkümüz kaynak kişisi Neşet Ertaş. Hepimizin kulağında olan bildiğiniz bir türkü. Bahçe duvarından açtım diyeceğiz. Sarmaşık güllere dolaştım.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenlerimiz, türkülerimizle yolculuğumuza devam ediyoruz. Güzel bir hareketli türkü seslendirdik. Ne dedik efendim? Bahçe duvarından açtım dedik. Şimdi yine Karadeniz bölgesinden bir eserle devam ediyoruz. Nereye gideceğiz değerli dostlar? Trabzon Beşikdüzü'ne. Yine geldi yaz başı, açtı yeşil yapraklar. Ben doyamadım sana, doysun kara topraklar diyeceğiz. Türkümüzü Ali Turgut, Halim Kum'dan derlemiş. Buyurunuz efendim.

Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Trabzon Beşiktaş'ı türküsü seslendirmiş olduk. Sizler için yine geldi yazbaşı dedik. Evet efendim, yine Karadeniz'deyiz. Rize'den bir türküyle devam edeceğiz. Biraz hızımızı arttırıyoruz. Asar dereleri aksa yukarı aksa diyeceğiz. Türkümüzü Yücel Paşmakçı, İrfan Ruhi Eren'den derlemiş.

Değerli dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu arada programımızın yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Evet efendim, şimdi yöremizi değiştireceğiz. Sivas'a doğru uzanacağız. Yine güzel bir türkü. Dam üstünde çul serer diyeceğiz. Türkümüzü Yücel Paşmakçı hocamız Ali Kızıltuğ'dan derlemiş.

Efendim teşekkür ediyoruz değerli orkestramıza. Divrik'ten bir türkü seslendirdik sizler için. Şimdi ise Yozgat Akdağ Madeni'ne gideceğiz. Ekin ektim çöllere diyeceğiz. Türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen Mehmet Özdiş'ten derlemiş. Buyurunuz.

Efendim teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Bizler bir mani olmazsa haftaya yine burada olacağız. Efendim bu akşam türkülerimize kimler eşlik etti? Hemen sizlere bir kez daha tekrar edeyim. Grup şefimiz Kavalda Osman Aktaş, Meyde Zafer Taş'tan, Bağlamada Özkan Alıcı, Kemane'de Burhan Elmas, Kemençe'de Umut Ayvaz, Garmon'da Necat Özgür, Bas Gitar'da Emrah Günaydın, Gitar'da Ercan Coşkun, Ritim Saz'da Nazif Güvenir ve Can Akın. Yapımcımız Kerem Bulut, Tonmeisterimiz Barış Bakal, Teknik Yönetmenimiz İhsan Bulut ve ben mikrofonda Hüseyin Balcı sizler için birbirinden güzel türküler seslendirmeye çalıştım. Efendim tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, esen kalın diyoruz. Hareketli bir türküyle devam ediyoruz. Çavuşlu diye diye. Buyurun.

TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından merhabalar değerli dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileyerek programa başlıyoruz efendim. Program konumuz Türk kültüründe dere, ırmak, nehir ve pınar gibi suyla ilgili konular ve bunların türkü sözlerine yansımaları. Konuya girmeden önce Nuri Alkar'ın

Demişli kaynak kişi Kazım Alkar'dan derlediği Devrent Deresini Duman Bürüdü sözleriyle başlayan türküyü Ahmet Turan Şan seslendirecek.

0: TRT Türkü.
1: Eldin Ömer, kuraklık dönemlerinde suya kavuşmak amacıyla yapılan ritüeller, yani kut törenler, su kültünün toplumsal boyutunu ortaya koymaktadır. İslamiyet öncesi Türk kültüründe yağmur yağdırma törenlerinin varlığı bilinmekte, günümüzdeki yağmur duası geleneğinin bu eski pratiklerin İslami renge büründürülmüş biçimi olduğu değerlendirilmektedir. Safranbolu'da en ilginç törenlerden biri Konan Gölü üzerinde yapılanıdır. Adak olarak adanmış olan kurbanlar kesilir. Kesilen kurbanların kanları mutlaka göle akıtılır. Yazıköy'de yağmur duasında okunan taşlar bir çuvalın içinde sulara daldırılır. Kars ve Erzurum yöresinde okunmuş taşlar akan suya atılarak yağmur yağması dilenir. İslamiyet'in kabulüyle birlikte Türk su kültü tümüyle ortadan kalkmamış, halk inançları içinde yeni din ve inanışla kültürel yorumlar biraz daha değişip dönüşerek varlığını sürdürmüştür. Bu dönüşüm suyun kutsallığının yer, ziyaret, dua ve şifa çerçevesinde yeniden anlam kazanmasıyla kendini göstermektedir. Anadolu'daki pek çok türbe ve ziyaret yeri eski dönemlere ait kutsal su kaynaklarının yanında bulunur. Bu mekanlarda sular İslami referanslarla yeniden kutsallaştırılmış, Zemzem suyu benzeri bir statü kazanmıştır. Bektaşi inancında suyun daima kutsal sayılması bu sentezin en çarpıcı örneklerinden birini oluşturur. Allah bir varlığı yaratmadan önce kendi cemalini seyretmek için ayna olarak yarattığı şey sudur. Su bu tecelliye takat getirip hu deyip çağlamaya başlamıştır diye söylenir Bektaşilik'te. Şimdi bir türkü arası verelim ve Tuğrul Şan'ın Ordu Aybastılı kaynak kişi Ramazan Çetin'den derlediği Dere Kenarında Tuzak Kurdular sözleriyle başlayan türküyü Coşkun Gökten dinleyelim.

Değerli dinleyenler, İslamiyet sonrası Türk kültüründe en eski su kültüne ait ritüeller İslami motiflerle harmanlanmıştır. Okunmuş su içirme, zemzem suyu kullanımı, suya muska atma, pınar başında dua ile hayvan kurban etme gibi pratikler bu sentezin ürünleridir. Bengisu motifi ise İslam Türk kaynaklarında Hızır ve İskender efsanesiyle birleşerek ab-ı hayat kavramı olarak yaşamaya devam etmiştir. Su kültünün Türk edebiyatı ve sanatına yansımaları da son derece zengindir. Çeşitli Türk destanlarından Dede Korkut'a, Köroğlu'ndan Manas'a kadar bütün büyük anlatılarda suyun kutsallığına dair izler bulunur. Kazan Han'ın suya seslenerek haber sorması, Oğuz geleneğinde suyun insanla Tanrı arasında bir aracı konumunda algılandığını gösteriyor. Anadolu Selçuklu mimarisinde de su kültünün etkileri gözlemlenir. Camilerdeki havuzlar, çeşmeler ve su yapıları yalnızca pratik ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp İslami anlayışla harmanlanmış köklü bir kutsallığın mimari yansıması olarak değerlendirilebilir. Şimdi bir türkü daha dinleyelim. Büyük Usta Aşık Veysel'den derlenen "Derdimi dökersem derin dereye" sözleriyle başlayan türküyü Emel Taşçıoğlu'dan dinleyelim.

Değerli dinleyenler, Türklerde su kültü yaratılış mitolojisinden gündelik hayat pratiklerine, devlet anlayışından sanat ve edebiyata kadar son derece geniş bir alana yayılmış ve binlerce yıllık bir süreklilik sergilenmiştir. Çay, dere, pınar, ırmak ve nehirler sıradan coğrafi unsurlar olarak değil, birer ilahi güç taşıyan kutsal mekanlar olarak algılanmıştır. Bu inanç sistemi İslam'ın kabulüyle dönüşüme uğramış ancak temel değerleri suyun arındırıcı, şifa verici ve koruyucu niteliği olarak halk inançları aracılığıyla günümüze taşınmıştır. Pınar başlarındaki adak pratikleri, gelin alaylarında dere geçişleri, kırk suyunun kutsal kullanımı ve zemzem suyuna duyulan saygı hepsi birbirini takip eden ve birbiri içinde eriyen bu büyük geleneğin yaşayan izleridir. Su kültü, yani suyun kutsallığı, Türk kültürel belleğinin en derin ve en kalıcı katmanlarından biri olmaya devam etmektedir. Türklerde su, nehir, ırmak, pınar ve dere motifleri son derece köklü ve zengin bir edebi gelenektir. Yapılan araştırmada TRT türkü repertuarında 600-700 civarında türkü sözlerinde su, dere, çağ,

Su, nehir, ırmak, pınar ve dere motifleri son derece köklü ve zengin bir edebi gelenek olarak görülüyor. Araştırmalara göre TRT repertuarında 6-700 civarında bu konuların geçtiği türkü söz konusudur. Yani sözlerinde dere, ırmak, çay, su, pınar gibi ifadeler bulunan 700 civarında eser olduğu ifade ediliyor. Türkü sözlerinde su, pınar, dere, çay, ırmak ve nehir biçimlerinde bu mekanların gerçek ve simgesel olmak üzere iki düzlemde işlendiği görülür. Gerçek boyutuyla köy hayatında su almanın, yıkamanın, yıkanmanın ve buluşmanın yapıldığı kamusal alandır su bulunan yerler. Simgesel boyutuyla ise aşk, ayrılık, hasret ve dertleşme ortamıdır. Pınar, çeşme, çay, dere gibi yerler kır toplumunda genç kadın ve erkeğin karşılaştığı, birbirini tanıdığı, buluştuğu yerler olduğundan bu mekanları tasvir eden türkü sözlerinin ana teması büyük çoğunlukla aşktır. Şimdi bir türkü arası daha verelim ve Orhan Dağlı'nın Ferruh Arsunar'dan derlediği repertuvarda Doğu Anadolu adına kayıtlı "Dereye indim dere derindir" sözleriyle başlayan türküyü Güven Yapar'dan dinleyelim.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, türkülerde su unsurları doğrudan dile getirildiği gibi türküdeki kahramanın suyla dertleştiği, ona sırlarını döktüğü metaforik bir varlık olarak da karşımıza çıkar. Dede Korkut'ta Salur Kazan'ın "Karabaşım kurban olsun suyum sana" diye suya seslenmesi bu geleneğin türkülere sinen köklü kültürel zeminini göstermektedir. Değerli dinleyenler, TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından seslendim sizlere. Bu programda dere kültüründen söz ettik ve sözlerinde dere ifadesi geçen türküler dinlettik efendim. Programın sonuna geldik. Son türkümüzü dinletmeden önce programı hazırlayan ve sunan bendeniz

Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz. Programın son türküsünü Ahmet Yamacı, Ordulu kaynak kişi Kadir Üstündağ'dan derlemiş. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa sözleriyle başlayan türküyü Ali Rıza Gündoğdu'nun sesinden dinleyeceğiz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, Allah'a ısmarladık efendim.

0: TRT Türkü'den merhabalar sevgili dostlar. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun ozanların dilinden. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Zahide Ağırel ve Mahmut Dağıstan, sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kimler nerede bizleri dinliyorsa sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyor ve de sıcacık türkülerimizi armağan ediyoruz. Sevgili dostlar, bu akşamki programımıza da güzel bir türküyle başlamış olduk. Sözleri Ercişli Aşık Emrah'a ait kıymetli üstadımızdan güzel bir eser okudum ve tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Kömür gözlüm ateşine düşeli, didam kan yaş döker, dilim dad eyler. Sözler Ercişli Aşık Emrah, müzik ise aşıklık geleneğinde geleneksel, anonim bir havamız, havanın ismi Yıldız Eli. Evet, bu akşam çok değerli bir konuğum var. Yine sizleri Erzincan bölgemize götüreceğiz bu akşam sevgili dostlar. Aslen Erzincanlı olup ama uzun zamandır İstanbul'da ikamet eden sevgili sanatçı kardeşim, ozan kardeşim Arif Kurt. Arif'ciğim hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk abiciğim.
0: İyi misin?
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Nasıl gidiyor çalışmalar, işler,
1: yani
0: işler?
1: Yeni bir albüm çıktı 5 Şubat'ta. 7 eserden oluşan. Biraz ara vermiştik bir 10 yıl kadar albüme. Ama sanat çalışmalarına devam ediyor. Biraz kesintili olsa da pandemide. Ama biraz daha bu saatten sonra biraz hız vereceğiz. Tabii ki sizin gibi bir değerli üstad da aynı havayı teneffüs etmek, programda buluşmak bizim için şereftir, onurdur.
0: O şeref bana ait. Çok teşekkür ederim. Albümün de hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür ederim abiciğim.
0: Sevgili dostlarımız da duyuyorlar burada bizleri dinleyenler. Evet. İsmi ne albümün?
1: Albümün ismi Gel Unutalım. Sosyal medyadan takip eder türküyü seven dostlarımız. 7 eser var albümde. Bir iki tanesi de bugün okuruz.
0: Pekala, o zaman bahtı şansı açık olsun diyoruz albümünün. Bugünün ikinci türküsünü ama senin ilk türkünü senden dinleyelim ve tüm dostlarımıza armağan edelim. Sevgili Arif Kurt, sağ söz senin, buyur.
1: Teşekkür ederim abiciğim. Eserin ismi Dünya Döner. Söz müzik nacizane bana ait bir eser. Nefesim yettiği kadar okumaya çalışayım. Canlı okuyacağız.
0: Buyurun.

0: Sevgili Arif, yüreğine sağlık.
1: Sağ olasın.
0: Sazına, sesine sağlık. Çok güzel bir eser okudun. Bu eseri aynı zamanda Erzincan'a da armağan edelim mi? Üzümlü'ye. Ve orada bir sevgili dostumuz var. Sen de tanırsın ya. Senin de abin olur. Sevgili Aşur Kurt'a da armağan etmiş olalım bu türküyü. Ve bundan sonra gelecek türküyü de armağan edelim.
1: Bağdı Sabah'yla mı gönderelim? Nasıl gönderelim?
0: Evet. Aa, radyomuz aracılığıyla gidiyor bu selamlar, bu türküler. Evet,
1: çok isabetli olur.
0: Gönlüne sağlık. Şimdi evet. Okuyacağın türküyü de ona armağan ediyoruz. Güzel bir türkü daha dinleyelim. O hızı kesmek istemiyorum. Saz söz senin, buyur.
1: Gene Nazihan'a söz müzik, bana ait bir deyiş. Daha okunmadı, eseri okumadım ama. Hı-hı. Yani aday diyelim. Ben tamam. Çünkü eser gönüllerde, milyonlarca gönüllerde harmanlanmadan eser demek istemiyorum.
0: Haddime olsun aşırı. Ama üretmek daha iyi bir şey.

0: Gönlüne yüreğine sağlık Arifciğim, çok teşekkür ediyorum. Bu albümünün de bahtı şansı açık olsun. Eyvallah inşallah. Abi,
1: sağ olasın.
0: Artık albümlerin pek satışı falan yok, bu dijital ortamlar çıktı zaten.
1: Albüm zaten dijital bir albüm.
0: Evet.
1: Öyle mecra mi? Çalacak mecra yok.
0: Yok sizinle. Evet, aynen öyle. Tabii sanatçılar da epeyce zorladı bu durum. İnşallah bir çaresi falan düşünülür. Ne bileyim, bu telif hakları eğer tam oturursa Türkiye'de, o dijital ortamlardan gelecek telif hakları sanatçılara
1: İlaç, derman
0: ulaşacak, derman olacak. Evet. Yüreğine sağlık. İzninle bu arada bir şiir okuyacağım. Daha sonra yine senden güzel türküler dinleyeceğiz. İnsanım ben. Hak'tan geldim, hakikatim. Hakk'ın kulu, insanım ben. Akıldır benim ispatım. Hakk'ın yolu, insanım ben. Aşk ile turaba düşen, irfan ocağında pişen, kainatla kucaklaşan, Hakk'ın kolu, insanım ben. İlim benim, bilim benim, sevgidendir yolum benim.

0: Hakkı söyler dilim benim. Hakkın dili insanım ben. Maksudum der eren benim. Gönüllere giren benim. Aşka mühür vuran benim. Hakkın eli insanım ben. İnsanım ben, insanım ben. Kainata lisanım.
1: Yüreğine sağlık abi.
0: Teşekkür ediyorum.
1: İçinde her şeyi anlatıyor.
0: Yani tabii kim ne olursa olsun, mevki, makam, şan, şöhret, bunların hepsi geçici. Güzel insan olmak önemli. Allah hepimizi güzel insan olmayı nasip etsin. Gönüllere girmeyi nasip etsin. Çünkü insan, bir cümle söylersiniz, milyonların kalbini o anda incitebilirsiniz. Ama ömür boyu mücadele edersiniz bir gönüle girebilmek için. O çok zordur ama zoru başarmak da mükemmel olur, değil mi?
1: Evet, o da insana dair. Hatta evet. Affına sınarak aklıma şey geldi. Erzurum'u Emrah'ın diye biliniyor. Emrah'a ait bir eser. Diyor ki, olmak ister isen muhabbet bezir, zenciri hevaya gel olma esir. İşte o kadar güzel açıklamış. Sizin de lütfettiğiniz gibi.
0: Rahmetle anıyoruz üstadı da. Evet, güzel bir türkü daha dinleyelim. Bugün sağ söz. Ben konuğum olduğu zaman özellikle konuklara ağırlık veriyorum. Program senin, buyur.
1: Albümden bir eser okuyayım müsaadenizle. Oyun Oynuyor diye bir eser.

0: Sevgili Arif Kurt, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir eserdir. Okuduğun eserlerin tümü güzel, duygusal. Sözleri, müziği çok güzel. Yüreğine sağlık. Ancak programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir şiirle veda edeceğiz programımıza. İnşallah başka bir programda yeniden konuk ederiz seni sevgili Arif.
1: Eyvallah.
0: Varsa söylemek istediklerin.
1: TRT çocukluğumuzun aşkı. Buraya konuk olmak da bizim için şereftir. Vesile oldunuz, buraya geldik. Ne mutlu ki sizin gibi büyüklerimiz, değerlerimiz var. TRT'ye, sizler aracıyla, türkü seven dostlara, herkese buradan türkü sıcaklığında selamlar, sevgiler ve teşekkürler gönderiyorum abiciğim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gönlüne, yüreğine sağlık. İnşallah başka bir programda görüşmek dileğiyle. Müzikle alakalı bir şiir okumak istiyorum. Her şeye şiir var ama müziğe hiç şiir yazıldığını ben duymadım. Müzik ne kadar hayatımızda, müziğin yeri ne kadar önemlidir? Okuyayım şimdi. Müzik. Müzik bütün duyguların hasıdır. Sözün kanadıdır, koludur müzik. Ruhun gıdasıdır, kalbin sesidir. Gülün yaprağıdır, dalıdır müzik. Bir potrede yedi

bir harfli sesi var. Üslubu var, durağı var, esi var. Sopranosu, baritonu, bası var. Sanatın rehberi, yoludur müzik. Maksut feryadiyim, geçen her anın dönüşü ritimle çarkı devranın. Müzik insanlığın, bütün evrenin ortak duygusudur, dilidir müzik. Sevgili dostlar, bu akşamki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Konuğumuz sevgili Arif Kurt'a teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeniden güzel bir programla sizlerle beraber olmak ümidiyle o güne dek hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Zahide Ağırel ve Mahmut Dağıstan, sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

Karanlık çöktüğünde sadece türkülerin ışığı kalır geriye. Anadolu'nun kalbinden süzülen nefeslerle gecenin sessizliğine ortak olmak için buradayız. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Sevcan Orhan şimdi sizlerle. El ne bilir yar aşkına yandığım, Mecnun'a döndürüp deleyler beni.

Yamacı'nın Suat Albayrak'tan derlediği Elazığ türküsünü Emrah Koçak söylüyor. Ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın Gülşen'e kalsın.

Süleyman Yıldız'ın derlediği Erzurum türküsüyle Makbule Kaya huzurlarınızda. Bütün dünya senin olsun. Bir dost, bir post yeter bana.

Yücel Paşmakçı'nın Turan Engin'den derledi Erzincan türküsüyle Erol Köker sizlerle. Vardım Hint eline kumaş getirdim. Açtım bedestanı, sattım oturdum.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Merhaba değerli dinleyenler. Türkiye Evi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Efendim İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınla sizlere sesleniyoruz, TRT Türkü'den. Efendim programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri yurdumuzun dört bir tarafından dinleyen siz değerli dinleyicilerimize selam sevgilerimizi gönderiyoruz buradan. Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam orkestramızda bizlere kimler eşlik edecek? Hemen sizlere onları takdim edeyim. Grup şefimiz Kavalda Osman Aktaş, Meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Özkan Alıcı, kemanede Burhan Elmas, kemençede Umut Ayvaz, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Nazif Güvenir ve Can Akın bizlere eşlik edecek. Yapımcımız Kerem Bulut, ton meisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz İhsan Bulut ve ben mikrofonda Hüseyin Balcı. Bu akşam sizler için birbirinden güzel türküler hazırladım ve elimden geldiğince seslendirmeye çalışacağım. Sevgili dinleyenlerimiz, ilk olarak Trabzon'dan bir türkü seslendirdik. Mektup yazdım alasın dedik. Türkümüzü değerli hocamız Yücel Paşmakçı Dursun Dereli'den derlemiş. Sevgili hocamızı da yakın zamanda kaybettik. 20 Haziran'da Yücel Paşmakçı hocamızı rahmet ve minnetle anıyorum. Gerçekten Türk halk müziğine büyük emekleri olmuş hocamızın. Repertuarımıza yüzlerce eser kazandırmış. Onun nezdinde rahmetli olan tüm hocalarımızı da buradan bir kez daha anmış olalım. Kendilerine de rahmet dileyelim. Yücel Paşmakçı hocamıza da bir kez daha rahmet dilemiş olalım. Onun gibi değerli hocalar sayesinde biz yolumuza devam ediyoruz. Onların ışığında bu bayrağı teslim edeceğiz gelecek nesle. Elimizden gelen neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Türk halk müziğine emek vermeye çalışıyoruz. Bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz kendilerini. Evet, değerli dinleyenlerimiz, devam ediyoruz. Görele gideceğiz. Çavuşlu köyünden bir türkü seslendireceğiz. Atmacayı vurdular bir avuç kanı için diyeceğiz. Türkümüzü İbrahim Can Gülsel Tahmaz'dan derlemiş. Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Efendim teşekkür ediyoruz değerli orkestramıza. Güzel bir hareketli türküyle sizlere seslenmiş olduk. Programımız tümüzü ile devam ediyor. Şimdi ise Maraş yöresinden bir türküyle sizlere sesleneceğiz. Ne diyeceğiz efendim? Kara çadır düzledir diyoruz. Türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen hocamız Ökkeş Eşkin'den derlemiş.

Efendim teşekkür ediyoruz. Güzel bir Maraş türküsüyle sizlere seslenmiş olduk. Devam ediyoruz. Şimdi ise Adana yöresinden bir türküyle Karahisalı köyü. Ne diyeceğiz? Gide gide bir söğüde dayandım diyeceğiz. Türkümüzü Nida Tüfekçi Halil Atılgan'dan derlemiş.

Efendim teşekkür ediyorum. Güzel bir Adana türküsü seslendirdik sizler için. Efendim birbirinden güzel türkülerimizle devam ediyoruz yolculuğumuza. Şimdi ise kendi yöreme gideceğiz. Rize'den bir türküyle sizlere seslenmiş olacağım. Gelemedim Eminem'de memlekete bu sene diyeceğiz. Türkümüzü İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Şubesi derlemiş. Kimden? Ahmet Altıntaş'tan. Buyurun efendim.

Efendim teşekkür ediyorum birbirinden güzel değerli orkestramıza. Ellerinize yüreğinize sağlık diyoruz. Rize'den güzel bir türküyle sizlere seslendik. Yine Karadeniz yöresinden devam ediyoruz değerli dostlarımız. Şimdi ise Giresun'da.

Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Sevgili dinleyenlerimiz, sizler için hazırlamış olduğumuz repertuarımızla türkülerimizi icra etmeye çalışıyoruz. Efendim programımız bildiğiniz üzere gece 01 itibariyle de tekrarı yayınlanmakta. Bunun da hatırlatmasını yapmış olalım. Gece 01'de programımızın tekrarını dinleyebilirsiniz. Evet sevgili dinleyenlerimiz, devam ediyoruz. Erzurum'dan bir türküyle bu sefer sizlere sesleneceğiz. Pınar başından bulanır diyeceğiz. Türkümüzü Seyfettin Sığmaz derlemiş. Kaynak kişi de kendisi. Evet değerli orkestramız, sizdeyiz.

Efendim teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Çok sevdiğim bir türküyü seslendirmiş oldum sizler için. Erzurum'a gittik. Pınarbaşı'ndan bulanır dedik. Evet sevgili dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuz devam ediyor. Bu sefer hareketleneceğiz. Kırşehir yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Türkümüz kaynak kişisi Neşet Ertaş. Hepimizin kulağında olan bildiğiniz bir türkü. Bahçe duvarından açtım diyeceğiz. Sarmaşık güllere dolaştım.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenlerimiz, türkülerimizle yolculuğumuza devam ediyoruz. Güzel bir hareketli türkü seslendirdik. Ne dedik efendim? Bahçe duvarından açtım dedik. Şimdi yine Karadeniz bölgesinden bir eserle devam ediyoruz. Nereye gideceğiz değerli dostlar? Trabzon Beşikdüzü'ne. Yine geldi yaz başı, açtı yeşil yapraklar. Ben doyamadım sana, doysun kara topraklar diyeceğiz. Türkümüzü Ali Turgut, Halim Kum'dan derlemiş. Buyurunuz efendim.

Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Trabzon Beşiktaş'ı türküsü seslendirmiş olduk. Sizler için yine geldi yazbaşı dedik. Evet efendim, yine Karadeniz'deyiz. Rize'den bir türküyle devam edeceğiz. Biraz hızımızı arttırıyoruz. Asar dereleri aksa yukarı aksa diyeceğiz. Türkümüzü Yücel Paşmakçı, İrfan Ruhi Eren'den derlemiş.

Değerli dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu arada programımızın yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Evet efendim, şimdi yöremizi değiştireceğiz. Sivas'a doğru uzanacağız. Yine güzel bir türkü. Dam üstünde çul serer diyeceğiz. Türkümüzü Yücel Paşmakçı hocamız Ali Kızıltuğ'dan derlemiş.

Efendim teşekkür ediyoruz değerli orkestramıza. Divrik'ten bir türkü seslendirdik sizler için. Şimdi ise Yozgat Akdağ Madeni'ne gideceğiz. Ekin ektim çöllere diyeceğiz. Türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen, Mehmet Özdiş'ten derlemiş. Buyurunuz.

efendim, teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Bizler bir mani olmazsa haftaya yine burada olacağız. Efendim, bu akşam türkülerimize kimler eşlik etti? Hemen sizlere bir kez daha tekrar edeyim. Grup şefimiz Kavalda Osman Aktaş, Meyde Zafer Taş'tan bağlamada Özkan Alıcı, kemanede Burhan Elmas, kemençede Umut Ayvaz, garmonda Necat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Nazif Güvenir ve Can Akın. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Barış Bakal, teknik yönetmenimiz İhsan Bulut ve ben, mikrofonda Hüseyin Balcı, sizler için birbirinden güzel türküler seslendirmeye çalıştım. Efendim, tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, esen kalın diyoruz. Hareketli bir türküyle devam ediyoruz. Çavuşlu Diye Diye. Buyurun.

0: benim türküm.
1: Samsun 19 Mayıs'tan selam olsun. Düz tara yar, düz tara, yar zülfünü düz tara, çalarsanız çok sevinirim.